şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. AK Parti sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki konuşmasına atıfta bulunarak erken seçim sinyali değildi, gündemimizde seçim yok dedi. Serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak, 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık hissedilir derecede düştü. Antalya'da rüşvet soruşturmasında 2 emniyet müdürü dahil 6 şüpheli tutuklandı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hakkındaki soruşturmada tutuklanan isimler arasında olan gazeteci Selahattin Günday hakkında örgüt kurma suçundan ikinci bir tutuklama kararı verildi. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı 10'a yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı, tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Siber suçlarda mücadele operasyonları kapsamında son 5 günde 150 kişi yakalandı. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yeni Parti Yargıtay'ın isminizi değiştirin tebligatına karşın Anayasa Mahkemesi bu konuda nihai bir karar verene kadar isim değişikliği yapmama kararı aldı. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öztan Çalan, savcılık ifadesinde düğündeki altınların kiralık değil satın alındığını belirterek eşini yalanladı. Çağla Öz, 43 milyon liralık anonsların hava atma amacıyla uydurulduğunu ve lüks hayatın borçlarla sürdürüldüğünü ifade etti. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında 22 ilde 109 iş yerinde arama yapıldı. Fiyatları etkileyen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi için gözaltı kararı verildi. Okul kantinlerine yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürün yasaklandı. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler Birleşik Krallık'tan ayrılmak için güç birliği yaptı. ABD Başkanı Trump'ın oğlunun Mayıs'taki düğününü bir Rus oligarkın finanse ettiği ortaya çıktı. Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna Savaşı tahminlerden uzun sürünce korkulan oldu, yakıt stokları azaldı, rezervler de tükeniyor. Kış öncesi dünyada yakıt krizi başladı. ABD Başkanı Trump, teknoloji dünyasından gelen uyarıları reddederek aldatmaca, hastalıklı bir komplo dedi. Trump, yapay zeka, robotlar dünyayı yok etmeyecek diye konuştu. Teknoloji dünyasındansa uyarılar devam ediyor. Elon Musk, yapay zeka nükleer füze ateşlerse kötü olur dedi. Öte yandan Anthropic'in kurucu ortaklarından Jack Clark, şirketler için üçüncü bir tarafça kullanılabilecek bir acil kapatma düğmesinin zorunlu hale gelebileceği yorumunda bulundu. Almanya'da bir süpermarket zinciri sürücüsüz ve tamamen otonom bir kamyonu yollarda kullanmaya başladı. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Emmy ödüllerinde The Pitt drama dizisi dalında Emmy ödülünü üst üste ikinci kez kazandı. Matthew Rhys iki farklı kategoride ve Racy Horn, Pilrubis'taki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Ay Allah'ım. İyi ki geldik bu kadar geçen. Tam zamanında gelmişiz gerçekten.
2: Çünkü öncülük yaptı birçok şu anda piyasada olan insanlar, oradaki o zaman çıkan
3: şöyle
2: insanlar.
3: Şöyle bir sorun var şimdi, hani Türkiye bir geçiş döneminden geçiyor.
4: Ay çok sıkıldım ben ya. Sıkıldım bu konudan Özel.
2: Ben şeyi çok seviyorum. O civarda bir de Taksim dolmuşlarının orada karşıya giden dolmuşlarda herkesin sorduğu kilit bir soru var, biliyor musun onu?
4: Pardon, Ziver Bey'den geçer mi? Hayır, bu Ziver Bey kimse artık, o kadar meşhur ki adam. Ziver Bey'den geçiyor mu?
5: Ben başka bir kanalı dinliyordum. Bir gün bir arkadaşım söylemişti.
2: Evet.
5: Doğan Can diye biri var, çok eğlenceli. Hatta adını da hatırlayamadım, internetten araştırdık
2: şükür
5: falan.
2: Şükür kavuşacaksın o zaman Semra. Yıllardır ya, bu anı bekliyordun aslında. Bütün sesi karizmatik ama kendi çirkin olan radyocularla oyalandınız durdunuz.
5: Ya senin de sesini ilk dinleyip sonra peşine düşene kadar öyle 50 yaşlarında biriyle karşılaşmayı bekliyordum.
2: Ama bir gördüm maşallah, değil mi?
5: Maşallah.
2: Kız dur, totoyu kaşıyım da nazar değmesin.
4: Ya da dur şöyle yapalım. Ziver Bey diye bağır. Lütfen, çok istedim burada, şu anda. Hadi.
5: Burada dolmuşçuların yanındayız zaten.
4: Tamam. İnsanlar da şey anlayacak. Ziver Bey'e gitmek istiyorsun. Ablacığım buyur buradan binebilirsin diyecekler sana. Hadi. Ya hadi be.
5: Tamam. Ziver Bey.
4: Var mı bakanlar sana?
5: Ay saklandım şu an ağacın arkasında.
0: Doğan canlı yayında.

0: Türkiye'nin.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek selamlar, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Radyolarınız an itibariyle
1: Doğan Canlı yayında.
0: Aslında tam reklam girdiğinde stüdyoya girmiştim ama reklamımız 5 küsür dakika olduğu için ben şimdi bayağı geç kalmış gibi oldum ama aslında bayağı değil, azıcık artık okullar açıldı diye çok fena artık yani benim biraz daha erken çıkmam lazım. O yüzden evet, İstanbul kaynıyor ama bir yandan da bir günde kış geldi gibi bir durum da söz konusu. İnanılmaz kasvetli, kapalı, böyle dün de yağmur atıştırdı zaten ama bugün böyle ne bileyim sanki bir günde bir buçuk ay atlamışız gibi bir hava var.

0: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Günaydın. Günaydın.
2: Tarihler 16 Eylül, günlerden çarşamba, yeni günü yine beraberce paylaşalım diye işte geldik, buradayız ve kimler nerelerden dinliyorsa hemen yayın başında onu kolaçan edelim. Sadece 3 dakikanız var. 3 dakika içinde gelen mesajları birazdan yayında hızlı hızlı paylaşmaya başlayacağım. Nereden yazacaksınız? WhatsApp'tan. WhatsApp numaramızı kaydetmeniz lazım. 0531 785 90 80. 531-785-90-80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, neler yaptığınızı yazarsanız birazdan hızlıca paylaşalım. Özellikle uzunca zamandır dinleyip asla sesini soluğunu çıkarmayanlar. Hadi yeter o kadar bedavadan dinlediniz. İki kelam yazın. Bir bakışta...

0: Reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam. Süper Reklam. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: O zaman hadi bakalım yoklamamızı alarak başlayabiliriz. Bakalım kimler kimler nerelerden dinliyor günün bu vaktinde. Hemen şöyle kendime. Tabii ki... Son müziği yapacağım, korkmayın, tamam. Evet, Ankara'dan babam, ablam ve ben okula giderken yine sen de izlemiş Hakan, günaydın. Tiran'dan sevgiler, bu sabah yine beraber işe gidiyoruz. Güzel bir gün olsun hepimize demiş. Tiran neresi? Tiran? Artı 355 alan kodlu. Dur çatları hemen bakayım. Verdim bahane, yapsam bir hamle, tek sensin çare. Ha, Arnavutluk. Senden kaçamadım. Kız Arnavutluk'ta beni mi dinliyorsunuz? Selam, Kayseri'den Muttalip, günaydın. Her gün kulağımız sende, her gün yazamasak da demiş. Okul için çocukları uyandı.

Vermeye çalışıyorum senin sesinle. Açtım radyonun sesini, uyansınlar bakalım demiş. Tekirdağ Muratlı'dan Aysun günaydın. Başakşehir'den yazmışlar. Madem sessiz dinleyicilerine seslendin. O zaman söyleyeyim, her sabah uyanır uyanmaz ilk işim radyoyu açmak. Hazırlanırken seni dinlemeye başlıyorum ve bugün benim doğum günüm. Kız adını da yazaydın. Mutlu yaşlar. Fatsa'dan Selen, çocuklarım Deniz ve Nazlı ile okula hazırlanıyoruz. Burada da yağmur var demiş. Perpa'dan günaydın diyor. Sevgili Atakan. Sporda, yolda, havada, karada, an itibariyle Sapanca'da, Kasım'da, Roma'da, nerede olursak olalım mutlaka kulağımız Doğan Can'da. Vay Erdal abi, eyvallah, selam. Hollanda'dan her zamanki gibi sende izleyen sevgili Esma günaydın. Ay yeter şu manifest be demiş Pınar. Kız dur, altta ses olsun diye açtım. Tamam sakin olun. İyi ki bırakmadım peşimi. Sabaha kadar. Denizli'den Gülseren günaydın. Markette çalışırken dinliyorlarmış. Düzce'den Nurcan. Adana'dan selamlar. Vallahi burada hala yaz sıcağı var demiş Tuğba. Nöbete gidiyoruz kulağımız sende diyen Rabia günaydın. Ankara'dan Kezban. Çocukların beslenmesini hazırlarken kulağım sende demiş. Almanya'dan yazmışlar. Selamlar sevgili Gülsevim, Bilal, Toprak ve Yağmur günaydın. Hamburg'dan yine kulağımız sende demiş Hüseyin. Yasin, Antalya'dayız. Ne olacak bu mazotun hali? Ya. Şimdi 50 liralık mazot alanlar yarım litre alabiliyor. 95 lira değil mi şu anda dizel motorin? Benzin de 80 küsürlerdeydi.

Doğancan, eşim Gülşah önümdeki arabada, ben de arkada, iki araba işe gidiyoruz. Eminim o da seni dinliyordur. Onu çok seviyorum diye Fuat yazmış. Halkalı'dan Bakırköy'e doğru gidiyoruz. Aramızda biraz limoni, belki vesile olursun arayı düzeltmeye demiş. Vallahi Gülşah hak ettiyse hiç barışma. Şimdi mesajı Fuat yolladı diye ben şimdi olur mu öyle şey demeyeceğim. Belki de hak etmişindir Fuat. Gülşah'ın bileceği iş. Teşekkürler. Fatsa'dan, tekneyle balık tutarken elimiz oltada, gözümüz denizde, kulağımız sende diye bana bir görsel gelmiş tekneden. Vay be abi. Hani böyle anlarda şey derler, yaşıyorsunuz abi hayatı. Kerim abi günaydın. Tekirdağ Çorlu'dan Kaşkır ailesi olarak seni dinliyoruz diyorlar. Sevgili Aycan günaydın. Burası Antalya, okula giderken dinliyoruz. Lütfen Snap şarkısını açar mısın demiş. Bak gördün, Snap manifest yani, onu istiyor. Sana alkış yok ancak fingim snap. Bu kadar yeter, adını da yazmamış. Abi Ankara'dan dinliyorum günaydın diyen sevgili Ahmet günaydın. Sertan mesaj yollamış, böyle güzel deniz manzarası eşliğinde. Neresi burası acaba Sertan, neredesin? Nere bura? Türkiye değil gibi, bir kale surlarının içinden denizi gören bir manzara. Nere bura? Yani üzerinde hiç grafiti olmayan bir kalemiz yok diye biliyorum ben. Varmış bak. Çanakkale Ayvacık Babakale'den, Babakale Köyü'nden yazıyormuş, selamlar. Almanya'dan günaydınlar diyor Sedat günaydın. Bursa'dan Reyhan ve Ömer, annemle okula giderken dinliyoruz. Bak bugün artık çocukların doluşmasından anlayın ki okulların açılmasına da adapte olundu, artık buradalar. Şimdi günün yayın konu başlığını paylaşacağım. Hangi mesele üzerine bir sohbet çevireceğiz. Minik bir aranın hemen ardından telefon bağlantılarıyla da yayına devam edeceğiz. Okuyamadığım yüzlerce mesaj var. Böyle önüme düşenleri böyle rastgele karışık açıyorum mesajları. O yüzden birazdan bakacağım yine. Şey yapmayın, tamam mı? Geliyorum. Doğan Can.

0: Türkiye'nin.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda.
1: Doğan Canlı yayında.
2: Ve bugünün yayın konu başlığı şansımızı zorlayacağımız ya sabır ya selamet diyeceğimiz türlü hikayeleri de duyma ihtimalimizin yüksek olduğu ama yine de ya ben umutluyum ya. Bugün gerçekten böyle dinlerken hepimizi gülümsetecek hikayeler çıkacaktır. Çünkü günün yayın konu başlığı. Ya onu bunu bırak da Dancan dur bak ne anlatacağım anlatayım da bir gülün diye anlatabileceğiniz hayatınızın en komik hikayesi bugünün yayın konu başlığı. Yani işte yıllar geçmiştir ama her anlattığınızda etrafınızdaki insanların kah kah keh keh güldüğü o konu o mevzu aile içinde konuştuğunuz başınıza gelen ya da ne bileyim ananızın babanızın belki de başına gelen bir olaydır bu. Ya arkadaşlar bakın şöyle bir şey oldu biz buna çok güleriz diye ama bazen de işte bu gibi hikayeler yaşarken çok komik ama eğer doğru aktarılmazsa doğru anlatılmazsa Hasan Mezarcı'yı hatırlarsınız hani. Hani demiş ya adam öleceğim öleceğim demiş. Kimse inanmamış. Ondan sonra adam ölmüş. Mezarına yazdırmış. Ne oldu şimdi? Hani demiş ya inanmadınız diye. Mezarına. Yani böyle de olabilir. O da komik oluyor ama. Bugünün yayın konu başlığı. Dur anlatayım da iki güldü.

Mesajlar WhatsApp'tan geliyor. Hikayeleri özet bir şekilde. Kısa kısa yazın 0531 785 9080 ya da telefonla yayına bağlanmak isterseniz hadi ilk telefonumuzu alabiliriz artık. 0212 368 62 12. Hayatımın en komik hikayesi diye bizimle paylaşabileceğiniz ne varsa. Haydi uyanamayanlar, ayılamayanlar, bu şarkıya eşlik ediyoruz o zaman.

Yalan söylüyorsun. Viyana'dan taksici Alper, iznimiz bitti, geldik elhamdülillah, kulağımız da sende Doğancan. Eyvallah Alper, günaydın. Kayseri'den günaydın, okul yolundayız, kızım Zeliş'le seni dinliyoruz demiş Ayşegül. Sevgiler. Ankara'dan günaydın diyor sevgili Tugay. Almanya'dan hayırlı yayınlar, Lüdenscheid'den dinliyor sevgili Halil. Adana'dan Oğuzhan. Ha dur, mesajlar gelmeye başlamış konuyla ilgili. Hiç görmediğim baldızımla ve bacanağımla tanışmaya gitmiştim. Köye vardığımızda yolun kenarında bir karı koca bekliyordu. Ben de motosikletten indim, direkt adamın yanına gidip tokalaştım, öpüştüm. Onlar zannettim çünkü. Meğerse onlar otobüs bekliyormuş. Bırak o güzel günler. Evet, tatlı bir başlangıç oldu. Aynen.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Dilara ben, Doğancan. Nasılsın?
0: Sağ ol Dilara. Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Ankara'dan arıyorum seni.
0: Sanki konuştuk daha evvel.
1: Yok, ilk defa arıyorum
0: seni. Ben de attım zaten. Belki aramışındır diye. Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Hoş bulduk. Bir sigorta şirketinde çalışıyorum. Orada yönetici pozisyondayım. İlk tecrübem şu anda.
0: Hadi bakalım, kolay gelsin. O zaman siftahımızı da seninle atıyoruz. İnşallah komiktir anlatacağın hikaye. Buyur.
1: Umuyorum ki öyledir Doğancan. Böyle aslında 10 yıllık evliyim. Evlenmeden önce kocamla görüşüyoruz falan. Arkadaşlığımız sürüyor. Ben bir güven testi yapmak istedim buna. Sonra şu malum bir sosyal platform var, bilmiyorum adını söylemeli miyim, şu yaşlıların şu an kullandığı.
0: Facebook. Aktifte. Facebook.
1: Evet. Evet. Facebook'tan sahte bir hesap açtım. Ve dedim ki bir deneyelim bakalım hani düşecek mi. Ondan sonra böyle bir kız ismi yazdım ama uyduruyorum, işte Ayşe Yıldırım.
0: Tamam. Güzel sonra, de bir kız fotoğrafı koydun oraya.
1: Aynen. Dedim ki biraz arkadaş durumunu arttırmam gerekiyor. Hani çakmasın sahte hesap olduğunu. Sonra bütün arkadaşları eklemeye başlıyorum ama salla paça yapıyorum böyle. İşte Ahmet Yıldırım'ı ekliyorum. Onun arkadaşını ekliyorum.
0: Ay onlar... Dilara, salla pati kelimesini en son 4 yaşımda duymuştum galiba. salla pati ekliyorum. Çok 90'ların terimidir bu. Vallahi yıllar sonra ilk kez duydum. Neyse hesabı oluşturdun. Sonra oradaki dayılar da sana yürümeye başladı tabii bir yandan.
1: Hayır Doğancan'cığım, hayır. Sonra ben işte böyle ekliyorum, sürekli erkek ekliyorum işte falan filan. Neyse kocamı da ekledim. İşte böyle yazışmaya başladık. Ertesi gün birisi bana mesaj attı. Merhaba. Ya bir şey soracağım hanımefendi dedi. Buyurun dedim. Ya dedi, bütün asker arkadaşlarımı eklemişsiniz. Siz kimsiniz?
0: Asker arkadaşlarını mı?
1: Evet.
0: Kocanın asker arkadaşlarını mı eklemişsin hep?
1: Hayır şöyle, baştan geliyorum. Ben şimdi arkadaşı arttırmak için...
0: Tamam. Tamam anladım. Rastgele insanları aratıp ekledin de o rastgele eklediklerin meğer kocanın asker arkadaşları mıymış?
1: Hayır, herhangi birinin asker arkadaşlarıymış.
0: Bu mesajı atan kocan değil o zaman.
1: Hayır değil. Herhangi bir arkadaşlarına eklemiştim. Ondan sonra dedi ki efendim bir şey soracağım size, buyurun dedim. Ya dedi bütün asker arkadaşlarımı tanıyorsunuz. Eklediniz, kimsiniz? Biz sizinle birlikte askerlik mi yaptık falan. Allah'ım sizinle kapattılar o hesabı, eşime anlattım. Tebrik ederim seni dedi. Başarılı bir çıkış olmuş dedi. Burada bayağı...
0: Lütfen hikaye burada bitti deme bana. Kurban olayım. Kurban, bak o kadar anlattın. Ne olur bir şey olsun. Burada bitmiş olmasın.
1: Hikaye burada bitti. Düşün ki adamın bütün asker arkadaşlarını eklemişsin ve rezil oldum.
0: Allah Allah. Kız, tanımadığın adama ne rezil olacaksın ya? Engelle geçsin. evet. Peki, sağ ol. Çabana sağlık Dilara'cığım. Teşekkür ederim.
1: Çok şey yapma yani.
0: Tamam. Yok, yok. Evet, iyi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Kız, ben de dedim bir şey olacak ya. Yarım saat. Salla pati Dilara. Bugünün yayın konu başlığı. Dördür anlatayım da iki güldüreyim diye anlatabileceğiniz komik hikayeler.

daha yazmış. Diyor ki komik hikaye anlattıklarında eğer komik olmazsa o daha komik oluyor. Evet, ben de o yüzden seviyorum bu konuyu işlemeyi. Olsun, o da bir hal. Bence bir gün arkadaşlarla öğle yemeğine çıktık. Dört kız fast food işte yemekleri olan bir yere gittik. Hepimiz sandalyelerimizi çekip oturmaya çalışırken arkadaşım tam oturacağı anda garson oradan geçmek üzere olduğu için sandalyesini kenara çekti. O da görmeyince şak diye oturdu boşluğa. Sırtını falan vurdu tabii, kötü oldu ama aklımıza geldikçe güleriz demiş Sinem. Evet, bunlar çok gelecektir işte. Aa, cam varmış. Kapıda görmemişim. O merdivenden yuvarlandım falan filan. Aydoğan Can, ben de çok seviyorum bu şarkıyı. Bıktık manifestten. Bak ne güzel şarkılarımız var. Yeter, bunları çal yazmış. Kız tamam, susun artık yetebilsin de. Allah Allah. Haklılar ya. Okul saatini beklerken 6 yaşındaki kızım Şeyma ile her sabah kulağımız sende demiş. Samsun'dan Seda. Bu şarkıyla hafta sonuna hazırlık mı yapıyorsun yoksa demiş Cengiz. Ha, bir Ege kasabası, bir Rum havası. Doğru. Cuma yayın çıkışı ben Alexandra Poli, ama hava da çok kötü ya. Neyse, hafta sonu güzel gösteriyor. Sezonu kapatacağım. Son bir çimip geleceğim arkadaşlar. Şey, ama uzun bir tatil değil. Sadece pazartesi yayında yokum. Pazartesi akşam döneceğim. Dolayısıyla pazartesi eski programlardan eğlenceli bölümler burada olacak. Onu da bir kez daha söylemiş olayım.

0: Türkiye'nin
1: reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. AK Parti sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki konuşmasına atıfta bulunarak erken seçim sinyali değildi, gündemimizde seçim yok dedi. Serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak, 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık hissedilir derecede düştü. Antalya'da rüşvet soruşturmasında 2 emniyet müdürü dahil 6 şüpheli tutuklandı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hakkındaki soruşturmada tutuklanan isimler arasında olan gazeteci Selahattin Günday hakkında örgüt kurma suçundan ikinci bir tutuklama kararı verildi. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı 10'a yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı, tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Siber suçlarda mücadele operasyonları kapsamında son 5 günde 150 kişi yakalandı. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yeni Parti Yargıtay'ın isminizi değiştirin tebligatına karşın Anayasa Mahkemesi bu konuda nihai bir karar verene kadar isim değişikliği yapmama kararı aldı. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öztan Çalan, savcılık ifadesinde düğündeki altınların kiralık değil satın alındığını belirterek eşini yalanladı. Çağla Öz, 43 milyon liralık anonsların hava atma amacıyla uydurulduğunu ve lüks hayatın borçlarla sürdürüldüğünü ifade etti. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında 22 ilde 109 iş yerinde arama yapıldı. Fiyatları etkileyen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi için gözaltı kararı verildi. Okul kantinlerine yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürün yasaklandı. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler Birleşik Krallık'tan ayrılmak için güç birliği yaptı. ABD Başkanı Trump'ın oğlunun Mayıs'taki düğününü bir Rus oligarkın finanse ettiği ortaya çıktı. Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna Savaşı tahminlerden uzun sürünce korkulan oldu, yakıt stokları azaldı, rezervler de tükeniyor. Kış öncesi dünyada yakıt krizi başladı. ABD Başkanı Trump, teknoloji dünyasından gelen uyarıları reddederek aldatmaca, hastalıklı bir komplo dedi. Trump, yapay zeka, robotlar dünyayı yok etmeyecek diye konuştu. Teknoloji dünyasındansa uyarılar devam ediyor. Elon Musk, yapay zeka nükleer füze ateşlerse kötü olur dedi. Öte yandan Anthropic'in kurucu ortaklarından Jack Clark, şirketler için üçüncü bir tarafça kullanılabilecek bir acil kapatma düğmesinin zorunlu hale gelebileceği yorumunda bulundu. Almanya'da bir süpermarket zinciri sürücüsüz ve tamamen otonom bir kamyonu yollarda kullanmaya başladı. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Emmy ödüllerinde The Pitt drama dizisi dalında Emmy ödülünü üst üste ikinci kez kazandı. Matthew Rhys iki farklı kategoride ve Racy Horn, Pilrubis'taki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda Diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bir Ferdi Tayfur klasiğiydi malumunuz, yine Sali yorumuyla Bana Da Söyle buradaydı. Bence bu şarkının yaptığı prim kadar yapması gereken bir şarkı daha var. Yine bir cover, Ferdi Tayfur cover'ı. Ama sanki bu şarkı kadar patlamadı. Fakat gerçekten yani bence pop müzikteki vokali o kadar ileri seviyede ki, fakat onun bilmiyorum galiba kendi kariyer yönetimiyle alakalı sıkıntılardan kaynaklı, bu kadar iyi bir ses bence çok daha başka yerlerde olmayı hak ediyor. Mesela şöyle bir şey yapmıştı Zeynep Dizdar. Acık çalacağım, ondan sonra devam. Bugünün yayın konu başlığı: hayatımızın en komik hikayesi. Herkes birbirine arkadaşlar onu bunu bırakın da bakın ben ne anlatacağım, anlatayım da iki gülün diye anlatabileceğiniz bir hikaye varsa bugün bunlardan bahsediyoruz.

yolunda sürünen Meltem ben, günaydın. Mübaşir'in işe yeni başlamış olduğu bir güne denk gelmişiz. Çıkmış kapıya, dosya taraflarını çağıracak. Tabii bizim bir mütevefamız var. Ve Mübaşir de davacı, davalı, mütevefa diye bağırınca salon dışında bekleyenler tövbe estağfurullah, onu niye çağırıyor ki acaba diye düşününce Mübaşir dahil hepimiz koptuk. Tabi Mübaşir mütevefanın ölü anlamına geldiğini bilmiyor demiş. Ve davada herhalde bir mütevefa var. O dosyada da o yazdığı için o da orada herhalde diye mi düşündü? Yes, kız, ne yapsın? Öğrenmiş işte o günde. Aramıza yeni katılan değerli meslektaşım Berfin'le birlikte yağmurlu bir İstanbul sabahından günaydın diye Yunus timlerinden dinliyor. Hep günaydın. Gaziantep'ten Merve, hayatımın en komik hikayesi evlenmiş olmam demiş Merve. Ne peki yani? Komik olan ne? Onu yazman lazım.

0: Nuri yazmış, diyor ki kardeşimin yaşadığı durumu anlatayım ben. 7-8 yaşlarındayken camiye gittik. Allah affetsin, yaşlı bir amcanın oturarak kıldığı namazda tabureyi çekiyor. Namaz esnasında amca da tam otururken olduğu yere düştü. Diye devamında da bir şeyler vardı. Bunu yayında söyleyemem Nuri. Evet, komik değil. Abi o kadar uzun ki yazmaya üşendim ya, ama bayağı komik demiş. Atacan, ara. Ara o zaman. Kalabalık bir arkadaş ortamında yeni tanıştığım bir arkadaş arkada oturuyordu sessizce. Biz de yemek yiyorduk. Dedim ki kızım niye besleme gibi arkada oturuyorsun? Ama ben bunu böyle lafın gelişi söylemiştim. Kız gerçekten beslemeymiş. Ve resmen facia koptu. Şimdi komik geliyor ama o zaman çok kötü bir duruma düşmüştüm diye dilek mesajı yollamış. Besleme kelimesi de ne kadar kötü aslında. Yani neye tekabül ettiğini biliyor olmakla beraber besleme, ne bileyim, bir dizi vardı ya. Dizinin adı mıydı Besleme? Lamia vardı orada. Ay, oradaki o baba ne şerefsizdi ya. İçip içip dövüyordu. Herkese eziyet. Annem Ramazan ayında bir pijama almış, mavi giymiş. Gece sahura kalkmış, elleri ayakları her yere mor. Hastaneye yetiştirmiş babamlar, her şeye bakılmış. Doktor her şeyden şüphelenmiş. Sabahlamışlar orada. Sonra serum falan takılmış, eve gelmişler. Annem ellerini bir yıkamış. Meğerse pijamanın boyası çıkmış vücuduna. Yani insan fark etmez mi ya? Onun ondan dolayı olduğunu, hani bir renk farkı olur ya, hani bir yerde illaki o boya bulaşmamış olur. Her yere şirinler gibi mi oldu birden anana? Sönmez. Allah Allah.
1: Alo.
2: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba Doğancan, Gökçen ben İstanbul'dan.
0: Hoş geldin, sağ ol Gökçen, seni sormalı, yoldasın herhalde.
2: Yoldayım, evet.
0: Trafik başladı değil mi?
2: Yes, evet, çok acayip bir trafik var.
0: Sen nereden nereye bakalım hemen?
2: Ben Kartal'dan Kozetan'a gidiyorum şu an.
1: Bir alamet geldi.
0: O nasıl E5'teysen hele, zaten Maltepe kilit. Yani oralar yani çok fena. Evet Gökçen, evet. Nedir acaba komik hikayen inşallah? Anlat.
2: Şimdi komik hikayem, şöyle bir hikaye var. Bundan yaklaşık bir 15-16 sene önce işte kardeşim, annem, ben bir pizzacıya gittik. Yeni açılmış bir pizzacı ve pizzacı böyle içerisi acayip kalabalık. Yeni açıldığı için. Evet. Kardeşim de küçük o zamanlar, işte ilkokul çağlarında, yeme içme alışkanlıkları çok farklı. İşte pizzayı sadece kaşar peyniriyle yiyor. Üzerinde başka bir şey istemiyor ama pizza yiyor.
0: Kendisi tamam. Işte.
2: Dolayısıyla işte hepimiz söyledik, yemek yiyoruz falan, ama artık bizi böyle o kadar zorlamaya başladı ki kız kardeşim. Ben bunu beğenmedim. İşte şöyle böyle, daha yeni geldi. Daha elimizde yani. Önümüze koydular. Bir süre kaldı. Elinde duruyor böyle pizzanın bir dilimi. Ben de sinirlenip böyle eline vurdum. Yemeyeceksen yeme artık dedim. Evet. Bir anda şöyle bir ses geldi. Aa diye bir ses, biri bağırıyor. Yan taraftaki o kaşar peyniri eline vurduğunda, o sıcacık kaşar peyniri adamın ensesine yapış.
0: Nasıl becerdi ya? Pizzanın kaşarı adamın ensesine mi yapışmış?
2: Diyor. Evet, ensesine yapışmış. Adam da dönüp diyor ki ben vuruldum, bir şey oldu zannettim diyor. Biz tabii o anın şeyiyle.
0: Çok saçma.
2: Acayip bir tahta. Yani arkadaşları da var yanında. Annem var, annem kadın. İyice kendini saldı, kahkaha atmaya başladı.
0: Komikmiş.
2: Ama tabii sonra özür diledim vesaire bilmem ne. Ama bir 15 dakika orada onlarla sohbet muhabbet halinde kalmış oldum.
0: Tatlı bir anı. Çok teşekkürler Gökşen Bey.
2: Teşekkür ediyorum Muharcan Bey.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz. Sağ ol.
2: Hoşçakalın.
0: Ve... ve zart. Günaydın niye demedi ya? Herhalde layık mı bulmadı acaba? Neyse. Dur, aslında reklama gideceğim ama mesajlar çok birikti. Okuyabildiğim kadarıyla hızlıca mesajlara da bir göz atalım. Yo! Bugünün yayın konu başlığı. Dur anlatayım da ki güldüreyim sizi diye anlatabileceğiniz komik hikayeler. Doğancan, benim en komik hikayem, halamın kızıyla en samimi arkadaşımken bana kızlara çıkma teklifi ederdi. En sonunda onunla evlenmiş olmam. Anlamadım Ramazan. Halanın kızıyla aynı zamanda çok da yakınsınız, arkadaşsınız. Böyle oyun oynuyordunuz, çıkma teklifi bilmem ne falan filan. Sonra gerçekten evlendiniz. Doğru mu anladım? Bir bıraksam kendimi.
3: atılsın.
0: Peynirci İbrahim out, peynirci Gökcan in demiş Hakan. Hele

0: Oğlum ve yeğenime bakıyorum, bir gün yemek yaptım. İşte şeker fasulyesinden kuru fasulye yaptım. Yemeleri çok sorunlu çünkü çok yemek seçiyorlar. Yesinler diye de ısrarla şeker gibi fasulye yaptım falan diyorum. Çocuklar yedi, yerken amca gerçekten çok tatlı, bal gibi dediler. Meğer yemeğin suyuna et suyu diye gerçekten buzluktan şerbet döküp koymuşum ya diye Bursa'dan Koray mesaj yollamış. E güzel olmuş demek ki, denensin o zaman. Yani yemekler sonuçta böyle keşfedilmiyor mu?
1: Kabul et yar, kabul et.
0: Hayret, henüz kimseye komiklik olsun diye tuvalet hikayesi anlatmadı demiş Rıza. Abi sen anlat.

Doğancan, az önce bir akaryakıt istasyonundaydım. Markette full seni dinliyorlardı. Hem de tuvalete girdim. Bangır bangır senin sesini vermişler. Çok keyifliydi diye Sezgin mesaj yollamış. Ya Sezgin nerede? Neresi? Şu an beni akaryakıt istasyonunda tuvalette dinleyen sevgili misafirlerimiz öncelikle bulduğunuz gibi bırakmanızı umuyor. Ellerini yıkamadan çıkanları görüyorum. Yıkayın şu ellerinizi be! Pis pis gidiyorsunuz, ondan sonra reyonlara dokunuyorsunuz değil mi? Pis pis dolaşmayın. Elini sabunla yıkayın ama. Yıka bir 30 saniye yıka öyle. Yalandan suya sokup çıkarma elini hadi. Kolay gelsin.

0: gerçekleştiriyoruz.
1: Türkiye'nin
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Süper
2: FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Radyoyu dinlediniz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
1: Radyolarını yeni açanlara bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı dır dır anlatayım da iki güldüreyim sizi diye paylaşabileceğiniz komikli hikayeleriniz varsa bugün bunlardan bahsediyoruz. Ya hiç unutmam, bak ne zaman anlatsam gülmeyi diye. Anlattığınız o hikayeler bugün bize de anlatın dediğimiz mevzular.
0: 0212 368 62 12
1: 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ama son bir ay içinde arayanlar lütfen aramasın. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın ama özet bir şekilde. 0531 785 90 80 bu da Süper FM ihbar hattı.

Evet, siz Nalan nerede hani geliyordu dediniz diye bir kez daha diyeceksiniz diye bir... Aman konuşamıyorum ya. Bir dakika dur. Ne oldu bugün havalardan herhalde. Nalan hani konuk gelecekti demeden siz ben söyleyeyim gelecek arkadaşlar. Konuştuk. İlk fırsatta Nalan programımızın konuğu olacak.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Büşra ben.
0: Hoş geldin Büşra. Nereden arıyorsun?
1: Hoş buldum Doğan Can. Ankara'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Haritacıyım.
0: Haritacı?
1: Evet, harita teknikeriyim.
0: İyi, kolay gelsin. Bize bir şey çıkmaz. Gelelim konumuza. Nedir acaba? Anlatayım da gülün diye anlatacağım konu.
1: Yani inan o kadar hayatımda ağlanacak daha çok şey olduğu için böyle bir hikaye anlatamayacağım.
0: Ne aradın?
1: Yani sesini duymak istedim. Bir günaydın demek istedim.
0: Büşra ya. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz o zaman.
1: Günaydın.

Çok güzel şarkıları ya. Sesi de ayrı bir güzel değil mi Nalan'ın? Vallahi konuk çağırdığım için demiyorum. Zaten sevdiğim için davet ettik. Vallahi çok kıymetli.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben Tuba.
0: Hoş geldin Tuba. Nereden arıyorsun?
1: Kayseri'den arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Polisim. İşe gitmeye çalışıyorum.
0: Nesin?
1: Polis.
0: Polis, ha, iyi. Asayiş mi?
1: Yok, asayiş değil. Havalimanındaydım ama artık hassaslıyım. Yani hassas bölgeleri koruma diye geçer bizde. Adliye polisiyim.
0: He, Allah kolaylık versin kazadan beri. Aa, Kayseri Adliyesi'nde misin?
1: Evet, orada, Kayseri
0: Adliyesi'nde. Orada çok tanıdığım var, dinliyorlarsa şimdi yazar hemen bana ama kim olduğunu söyleyemem, sürpriz. Neyse, evet tamam, Tuba. Nedir acaba komik hikayen, anlat.
1: Çok yakın bir tarihte oldu çünkü aklıma o geldi, direkt dedim ben de anlatayım bari. Normalde hani alışkanlık olmuş artık, hani cüzdan taşımıyoruz, kart kullanmıyoruz ya. Karekod falan hallediyoruz.
0: Tamam.
1: Ben markete giderim. Cüzdanımı alırım yanıma. Ama aldığımı unutur, bir reyonda bırakırım. Böyle içeride bildiğin gerçekten böyle salak salak geziyorum ben. Bir de kasaya geldim, bir muhabbet var orada. Ya işte polis falan filan diyorlar böyle. Dedim ki ne oldu? Biri cüzdanını unutmuş polis de falan. Dedim ki bir bakabilir miyim dedim. Ben de polisim. Hani belki tanıdık biri çıkar. Arayalım söyleyelim. Ayıp olmasın.
0: Bir baktın senin kartın.
1: Benim kartım rezillik.
0: Yani, orada fotoğrafın yok mu?
1: Var. Var da oradaki fotoğrafım farklı. Şimdiki fotoğrafım farklı.
0: Orada daha böyle ciddi ve keskin bir üniformalı bakışım var tabii.
1: İşte şimdi resmiyken çok farklıyız. Sivilken evet. Çok farklı.
0: Doğru. Sivilken yani gri aşortmanını giyiyorsun. Geziyorsun sonuçta yani.
1: Onun gibi bir şeyiz aslında. Çünkü bıkıyoruz artık üniformanın içerisinde. Gerçekten
0: İster
1: çok
0: istemez. Rahatlı. Ama bir yandan da tabii ki böyle insan hani kombin yapmaya özeniyor olabilir ama bir yandan da öyle bir dertten kurtarıyor olması güzel değil mi ya üniformanın?
1: Ya ben mesela sivil çalışmıyorum. Sivil çalışsam ayva yedik diyorum zaten. Her gün ne giyeceğim derdi var.
0: Aynen öyle. Bayanlar bak da birisi yazmış. Doğancan boş ver, mecbur güleceğiz yoksa sıkıntı yazmış Seyfullah. komikti Tuğba. Peki. Sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydınlar.
0: Günaydın. Mimik oynamadı.

0: planlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tanıtıcı reklam.
1: Evet arkadaşlar, keyifler yerinde mi? Biliyorum birçoğunuz şu an ya trafikte ya da molada ya da evde elinde telefonla o meşhur seriyi dizmeye çalışıyor. Hangi oyundan bahsettiğimi biliyorsunuz. 101 OK Plus. Ama şimdi sıkı durun çünkü oyun keyfinizi ikiye katlayacak dev bir haberim var. Hani oyun oynarken arkadan bir şeyler dinlemek istersiniz de uygulamadan çık, müzik listeni aç, sonra oyuna tekrar dön derken bir sürü zaman geçer de herkes seri mesajlarını size yazar ya. Artık o devir bitti. 101 OK Plus'a beklenen o efsane özellik geldi. Müzik özelliği. Artık masada taşları dizerken o dördüncü arkadaşın taş atmasını beklerken uygulamadan bir milim bile uzaklaşmanıza gerek yok. En sevdiğiniz şarkılar, en hit parçalar artık direkt oyunun içinde. Bir yandan okeyinizi dönün, bir yandan ritme eşlik edin. Sohbet, rekabet ve müzik. Hepsi tek bir ekranda, parmaklarınızın ucunda. Moduna göre müziğini seç, masadaki yerini al ve 101 OK Plus'la eğlencelin dibine vur.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Türkiye'nin 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Konu başlığı, dur anlatayım da iki güldüreyim sizi diye anlatabileceğiniz komik bir hikayeniz varsa bunlardan bahsedelim dedik. Gerçekten güldüm, bir mesaj okudum, hemen yayında okuyayım istiyorum. İzmir'den Özgür yazmış, diyor ki mobilya ve dekorasyon işleri yapıyorum. Bir doktor kliniği yaptım birkaç ay önce, sonra kapılarda bir problem oldu anahtarla ilgili. Ben de internetten iki tane kapı anahtarı siparişi verdim. Kliniğin adresine fatura gitmesin diye de onu işaretlemedim. Benden geldiği belli olmayan bir kargo oldu. Anahtarcı abi de bu anahtar her kapıyı açar, gönlünüzün de kapısını açsın, bahtınızın da kapısını açsın gibi böyle tatlı bir not yazıp bırakıyormuş meğerse o anahtarları yollarken. Yanına da böyle hani böyle süs olsun diye, böyle hoşluk olsun diye lavanta falan koyarlar ya, değişik bir ot koymuş paketin içine anahtarcı. Neyse, bizim kadın doktorlar da bu paketi açmışlar. İsimsiz iki tane anahtar geldiğini görmüşler. Yanında da bu notu görmüşler. Ortada ot da var. Sonra oturmuşlar o otu tütsü yapmışlar. Klinikte gezdirmişler. Sonra kalan otu demlemişler. İki kulvalla okuyup içmişler suyunu. Anahtarı da dileklerini, niyetlerini edip denize atmışlar. Kliniğe gittim. Doktor hanım, anahtarlar nerede diyorum. Biz onları denize attık dediler. Dedim niye denize attınız? Ne bileyim, iki isimsiz işte kargo geldi, iki tane anahtar var, kağıtta da bu yazıyordu, otta koymuşlar, biz de herhalde dedik niyet için yapılan bir şey. Çok gülmüştük yani. Dedim hocam, üç tane doktorsunuz, metrekareye iki tane diploma düşen bir ortamda siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Ama evet, yaşandı diye Özgür yazmış. Komikmiş. Doğancan, mazota bu kadar zam geldiği halde bu trafik niye hala bu kadar fazla demiş Banu. Ne yapsınlar Banu? Uçsun mu insanlar? Diyeceksiniz ki toplu taşımaya binsinler. Orada da ben şunu söylemek istiyorum. Evet, şartlar zorluyor olmakla beraber, hani şey muhabbeti çok yapılıyor ya, yani bireysel araba kullanımı azalsın. Yani bir kişi eğer o arabaya biniyorsa arabasını çıkarmasın falan diyor da, herkesin evi toplu taşıma noktalarına çok yakın değil. Oraya gitmek için de o işte ne bileyim uyduruyor, metrobüse binmek için de bir iki vesaite binmesi gerekiyor belki. Dolmuşa bile binmek istemiyor. Olabilir yani, kendi için eğer böyle bir yatırım yapabildiyse, bir araba alabildiyse, o konforu yaşamak istiyorsa onun da ceremesini çekmek zorunda kalıyor ne yazık ki bu fiyatları ödeyerek. Yani bilmiyorum, bu da bir tercih. Bunun da hesabını kimseye vermeyecek kimse yani.

Bir düğüne davet edildik, gittik. Girişte öpüştük, iyi dileklerimizi sunduk. Salona girdik. Allah Allah, hiç tanıdık bir sima göremiyoruz. Meğerse düğünün saatini öğlenden akşama almışlar. Bizim de haberimiz yok. Gelinle damadı görünce anlayıp çıktık oradan demiş. Aydın günaydın. Valla altımda araba varken otobüste rezillik çekmek istemiyorum diye Lütfi yazmış. Bak otobüs şoförü Hatice abla yazmış. Benim otobüse binsinler Doğancan diyor. Aynen. Adana'ya gelsinler, senin otobüsüne binsinler İstanbul'da işe giden insanlar. Git gel toplu taşıma kullandığın zaman hesabını yaptık. Neredeyse benzinle aynı paraya geliyor. Toplu taşımayı da ucuz mu zannediyor acaba insanlar diye Melahat yazmış. Tabii bir de artık elektrikli araçlar da çoğaldı. Onun da etkisi fazla.

0: Orhan Gencebay şarkısından Çoringen versiyonuyla gidesim gelmiyor. Reyhan Karaca buradaydı. Hemen bir telefon daha alıyoruz. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan. Halil İbrahim ben.
0: Hoş geldin. Buyurun dostlar, buyurun. Ne haber Halil İbrahim? Nereden? Ne iş yapıyorsun? Tanıyalım.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ünlü bir lastik firmasında sevkiyat bölümünde çalışıyorum. Bu araba lastikleri, evet, kamyon lastikleri vesaire her şeyi bulacağım.
0: Güzel. Kolay gelsin. Gelelim konumuza. Nedir komik hikayen? Buyursunlar.
1: Doğancan, benim için traji komik ama sizin için komik olur mu bilmiyorum ama anlatmak istedim. Bugün de konu tam benlik dedim herhalde. Umarım sizi güldürebilirim.
0: Hadi artık.
1: Doğancan, şimdi bizim lojistik firmamız, yani bizimle anlaşmalı lojistik firmalarımız var. Yurt dışına, şehir içine vesaire sevkiyatlar yapıyoruz. Biraz da heyecanlıyım, kusura bakma, ilk defa bağlandığım için.
0: Estağfurullah, buyur. Ben de şimdi şey yapıyorum, kusura bakma, biraz böyle sıkıştırınca tabii insan tedirgin oluyor. Evet.
1: Şimdi ayın 30'u son gün ve saat 5.30'da mesaimiz bitiyor. Mesaimizin bitmesine 10 dakika kala bizim sevkiyat amirimiz geldi, dedi ki Halil, dedi, yurt dışına gidecek olan sevkiyatı, dedi, bugün halledeceğiz, dedi. Normalde ayın 1'inde çıkacaktı. Ben de biraz sitemde bulundum. İşte abi, bu saatte sevkiyat mı olur vesaire. Biraz sitemde bulunduk. Aracı yüklemeye başladık. Tabii böyle gönülsüz gönülsüz yapıyoruz. Ben de bir arkadaşım, kulakları çınlasın, şu an işten ayrıldı, Serhat arkadaşım. Forklift geliyor, yanaştırıyor, doldurduk. En son kapakları kapatacağız. Sonra Serhat arkadaşım geldi, dedi ki abi, dedi, herhalde, dedi, ilk attığımız paletle atıyoruz.
0: Evet.
1: İlk attığımız palette yanlışlık olabilir, bir kontrol edebilir misin, dedi. O da biraz hani cılız bir şey, hani yukarıya çıkamıyor, edemiyor, hareket etmiyor. Ben de iyi, tamam, şu listeyi tut, dedim, ben bir kontrol edip geleyim.
0: Girdin araya.
1: Evet, ben de en dibe girdim. Elimde el feneri var. Bizim hani telefon vesaire şurada kullanmamız yasak. El feneriyle kontrol ediyorum. Hani dedim, bu irsaliye de burada kalsın. Aklımda tuttum seri numaralarını. İçeriden bakayım, dedim. Tabii irsaliye de dışarıda olunca bizim sevkiyat amirimiz de herhalde bu yüklendi. Arkadaşlar da ilk çıkış saatini beklemedi. Hani ben de kapıyı kapatayım, mühürleyeyim. Sevkiyat tırı yola çıksın. Doğancan, kapıyı kapattılar. Tabii ben en uçta olduğum için, bu tır olduğu için en uçta olduğum için fark etmedim ben kapının kapandığını. İçerisi zaten karanlık. Tam geri geleceğim, baktım araba çalışmaya başladı. Yola devam ediyordu.
0: Bir de o tırın gürültüsünden sen güm güm vursan da kimse duymuyor tabii.
1: Zaten güm güm vuracağım bir pozisyon yok. Çünkü sağlı sollu her taraf lastik dolu.
0: Ana ve.
1: Doğancan, ben böyle bir, aynı seninle konuştuğum gibi bir heyecan bastı beni. Bir ter bastı. Hani illaki, dedim, bir petrolde şurada burada durur. Hani sesimi duyururum, bir şekilde inerim. Hani öyle düşündüm.
0: Ay, insan kaçakçılığı gibi lastiklerin arasında adam, kim bilir.
1: Ben de artık dedim ki bir yerde durduğunda kendimi hissettiririm. Abi, Mersin limanına gidiyor bu. Mersin limanına kadar tırın da acelesi varmış. Sevkiyatın yetişmesi gerekiyormuş herhalde. Mersin limanına kadar bir adam durmaz mı?
0: Nereden bu arada, orayı kaçırdım.
1: Şeyden, Bursa'dan.
0: Bursa'dan Mersin'e kadar bastı gitti ha?
1: Evet, konteyner da bu gemilere yüklenen konteynerlardan. Hani bu kenarı...
0: Evet, turunculu murunculu olan, koca koca.
1: Aynen. Ya dedim, artık yapacak bir şey yok. Ben biraz uyumuştum. Hani bir arabanın durduğunu hissettim, uyandım.
0: Kaç saat sürdü tırla, bir de çok yavaş gitmiştir.
1: Yaklaşık bir 10 saat sürdü diye hatırlıyorum.
0: Telefonunda dışarıda kalmıştı bu arada.
1: Tabii, telefon kullanımımız yasak olduğu için kolumda sadece...
0: Ne yaptın, sağa sola işedin hep. Neyse, boş ver o detayı. Sonra çok heyecanlı.
1: O kadar çok hırsalanıyorum ki, o kadar çok şey yapıyorum ki... Ya dedim, Allah'ım, ben öldüm, dedim ya. İçeri artık havasız, bunalmaya başladım. Biz de hani böyle, müdürümüz sağ olsun bizi düşünmüş. Bu hani aracı yüklerken böyle sarık içecekler var, asitli, hani reklam olmasın diye söylemiyorum.
0: Anladım.
1: Yarım şişe orada kalmış, susuzluğumu vesaire onunla giderdim. Baktım tırın üstünden ben bir hareket ediyorum, sağa sola sallanıyorum. Böyle büyük bir ses geldi, meğersem geminin mıknatısı.
0: Sen hani şaka yapıyorsun gemi... ya, seni kaldırdılar, gemiye atıyorlar.
1: Evet, gemiye bindim, tas tuk bir şeyler geliyor. Yani en son oturttular beni, ben bilmiyorum artık. Sesimi duyuramıyorum. Ses çıkmıyor zaten. Doğancam yani zaman kavramım yok.
2: Herhalde.
1: Bir gün mü gittim? Bir hafta mı gittim? Üç gün mü gittim? Belki 10 gün gittim. Hiç bilmiyorum.
2: Bak bir şey soracağım. Çok doğru. Şimdi sen selam söyledin. Şu an beraber çalışmıyoruz ama falan dedin ya o arkadaşa. Evet, Nazmiye evet. Demiş doğru diyor. O tırı kontrol et diye seni içeri yollayan o geri zekalı fark etmedi mi senin çıkmadığını diyorlar.
1: Yani şöyle.
2: Gerçi o da acaba hani herhalde girdi çıktı gitti diye mi düşündü acaba yokluğunu çok büyük şey yapmadı.
1: Büyük ihtimalle herhalde kızdı gitti.
2: Tamam bizim... neyse ha gemiye yüklediler seni.
1: Doğancan İspanya'nın Barcelona şehrine gidiyormuş bu. İspanya'ya kadar gittik. Beni indirdiler yani tırın üzerinden aldı yani geminin üstünden aldılar. Teslim olacak fabrikaya gittik. Fabrikaya koydular. Kimse yok, ses yok. Artık tavana vurmaya başladım. Birkaç lastiği açtım.
2: Ne kadar geçti zaman? Çok uzun zaman geçmiş olması lazım.
1: Toplamda tam 17 gün geçmiş.
2: Ya uydurma ya.
1: Gerçekten.
2: Ya bu senin rüyan ya. Böyle bir şey yok ya. Abi olamaz böyle bir şey. Mümkün mü ya?
1: Sana şey zaman kavramım yok. Ne yaptılar, ne ettiler? Bir yere koyduk, beklediler mi? Ya da...
2: Ne yedin ne içtin hadi sağa sola işedin. Sonra tam orada abi, iki tane gazlı içecek vardı onları da içtin.
1: Onların içine hiç girmiyorum. Sadece 1,5 litrelik bir asitli içecekle toplamda 15-16 gün geçirdim. En sonunda bagaj kapağını açtılar. Yani konteynerin kapağını açtılar. İspanyolca bir şeyler konuşmaya başladılar. İşte falan filan telaşa kapıldılar. Hemen polisi aradılar. Tabii üstümde lastik firmasının kıyafetleri olduğu için hani... Akıllı insanlar herhalde bu burada kalmış hesabı yaptılar.
2: Abi yemin Allah Kur'an çarpsın ki de.
1: Allah Kur'an çarpsın ki abi bak gerçekten bu pişmiş tavuğun başına bile gelmez.
2: 17 gün boyunca nasıl hiçbir evet. Lokma yemeden nasıl hayatta kaldın 1,5 litrelik fantayla?
1: Abi olay bu yani bu ecel korkusu insana yani bunu anlatamam. Hani ben öldüm dedim ya ben öleceğim burada dedim yani. Sonrasında işte polisler geldi.
2: Bir şey soracağım. Peki bu esnada şimdi evet. Senin ne bileyim ailenden bir Allah'ın kulu da ya bu Halil İbrahim 15 gündür yok ortada ya demedi mi kimse ya?
1: Aynen. Bu olayların hepsi oldu. Yaklaşık 4-5 günlük bir süre içerisinde ailem şüphelenmiş. Hani fabrikada herhalde ya sayım var ya yoğun.
2: 5. günde şüphelendiler ha ailen.
1: Evet. Bekar olduğum zamanlar işte babam yurt dışında çalışıyor. Annem de işte hani ben bazen geç kaldığım için öyle düşünmüş garibim. Şirketteki müdür ve Serhat arkadaşım da hani işe sinirlendi Halil gelmeyecek.
2: Senin o orada bıraktığın cep telefonunu kimse bulmamış mı?
1: Çalmış ama şarjı bitmiş. Herhalde belli bir süre sonra artık aramaktan vazgeçmişler.
2: Hayır. Biri... Telefonun da iş yerinde duruyor. Bu adam da ortada yok. Başına bir şey geldi demez mi insan yani?
1: Ya kıyafet dolaplarımız kilitli oluyor bizim herhalde.
2: Dolabın içinde.
1: Evet,
2: kıyafet Halil İbrahim vallahi çok enteresan bir olay. Yani %98 salladığına iknaayım ama %2'lik olabilir yani.
1: Gerçekten sana özel olarak müdürümün numarasını da verip bu olayı şey yapabilirsin.
2: Yok canım da buna dair böyle bir şey var mı? Mesela orada kapıyı açtılar benim fotoğrafımı çektiler falan. O perişan halini görürsem anca ben ikna olurum.
1: Evet atabilirim vardı herhalde vardı telefonumda vardı büyük ihtimal atabilirim sana WhatsApp'tan.
2: Yemin et tamam yolla vallahi bekliyorum. Ya çok enteresanmış eğer doğrudur bu arada ben tabii şaka yapıyorum.
1: Olayın sonuna getireyim fazla vaktinizi almak istemiyorum. Polisler falan artık üzerinde kimlik yok şu yok bu yok. İş yeri de benim çıkışımı verdiği için hani Halil işe gelmedi belli bir sen rapor almadığın zaman işten çıkış veriyorlar. Çıkış verdiği için benim orada çalıştığım gözükmüyor. Orada çalışım gözükmediği için benim kaçak yollarla geldiğimi düşündüler. Yaklaşık 2 günde onların nezaretinde misafir kaldım. Tabii karnımı falan doyurdular, hastaneye gönderdiler vesaire. Oradan şirket şeyleriyle iletişime geçip biletimi kesip beni tekrar İstanbul...
2: Bu hiç böyle bir gündem oldu mu? Haber olmadı herhalde değil mi?
1: Yok, duyurmadılar.
2: Ne zaman oldu?
1: 3,5 yıl önce.
2: Abi büyük olay.
1: Bence oldu ve güzel de bir tazminat aldım. O tazminatla da hani benzin fiyatları falan arttı diyorlar ya şu an umurumda değil. O tazminatla da araba aldım.
2: O zaman iyi ki de beni kitlemişler diyebilir misin?
1: Hayatıma gelen en iyi şey mi desem?
2: Yani enteresan bir hikaye. Valla yani mesajlar akıyor şu an. Deli gibi mesaj geliyor. Görüyorum bir yandan gözüm orada. Bilmiyorum. Kimse inanmıyor sana ama doğru da olabilir arkadaşlar. Demeyin öyle. Allah kınadığını yaşatmadan öldürmezmiş derler. O yüzden...
1: Şu an ben bunu zaten yayına bağlanırken de dedim ya bu...
2: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi dedin ya müdürümün numarasını vereyim ona sor diye.
1: Efendim?
2: Dedin ya müdürümün numarasını vereyim ona sor inanmıyorsan evet. Dedin ya. Sen evet, direkt şimdi evet. Konferansı alabilir misin sen direkt müdürünü?
1: Konferansı alamam şu an çünkü sevkiyattadırlar. Yani pek zannetmiyorum ulaşabilecek. Ama şahsen direkt istersen numarasını şu an atayım ben.
2: Ben ne bileyim kahvedeki arkadaşına tembihleyip müdürünmüş gibi konuş demeyeceğini.
1: Yok WhatsApp profil fotoğrafında zaten öyle havalı bir fotoğrafı var.
2: Neyse tamam canım eğer şeyse de evet enteresan bir hikaye gerçekten geçmiş olsun. Bu hikayenin hararetinden program çok sarktı haberlere gitmem lazım. Görüşürüz Halil İbrahim. Sen bana bununla ilgili birkaç bir şey varsa WhatsApp'tan yolla. Yine
1: hemen
2: merak
1: hemen gönderiyorum.
2: Tamam
1: hemen
2: var mı Süper FM WhatsApp attı sende?
1: Evet var olmaz
2: tamam,
1: mı?
2: Tamam hadi hemen yolla hadi görüşürüz. Bay bay. Günaydın. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Olabilir mi böyle bir şey? 17 gün. Ben bak net söylüyorum herhalde maksimum 4 gün falan dayanabilirim böyle bir şey. Zaten panik atağım yok benim ama böyle bir durumda bana her şey yüklenir o an. Panik atak falan filan aman duman. Havasızlıktan, açsızlık, açlıktan, susuzluktan ölür insan ya diye mesajlar geliyor bir sürü. Evet ama hava giriyordu demek ki içeri. Zaten oksijensiz o kadar gün kalamaz. Ama diyor ki 1,5 litrelik gazlı içecekle. Bilmiyorum. Doğancan kesin şimdi yapay zekadan bir şeyler oluşturup yollayacak sana demiş Faruk. Ben onları anlarım sen merak etme. Ay neyse dur habere gideyim acil.
3: Türkiye'nin mutlu akü bir numara. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. AK Parti sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki konuşmasına atıfta bulunarak erken seçim sinyali değildi, gündemimizde seçim yok dedi. Serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak, 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık hissedilir derecede düştü. Antalya'da rüşvet soruşturmasında 2 emniyet müdürü dahil 6 şüpheli tutuklandı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hakkındaki soruşturmada tutuklanan isimler arasında olan gazeteci Selahattin Günday hakkında örgüt kurma suçundan ikinci bir tutuklama kararı verildi. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı 10'a yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı, tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Siber suçlarda mücadele operasyonları kapsamında son 5 günde 150 kişi yakalandı. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yeni Parti Yargıtay'ın isminizi değiştirin tebligatına karşın Anayasa Mahkemesi bu konuda nihai bir karar verene kadar isim değişikliği yapmama kararı aldı. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öztançalan, savcılık ifadesinde düğündeki altınların kiralık değil satın alındığını belirterek eşini yalanladı. Çağla Öz, 43 milyon liralık anonsların hava atma amacıyla uydurulduğunu ve lüks hayatın borçlarla sürdürüldüğünü ifade etti. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında 22 ilde 109 iş yerinde arama yapıldı. Fiyatları etkileyen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi için gözaltı kararı verildi. Okul kantinlerine yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürün yasaklandı. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler Birleşik Krallık'tan ayrılmak için güç birliği yaptı. ABD Başkanı Trump'ın oğlunun Mayıs'taki düğününü bir Rus oligarkın finanse ettiği ortaya çıktı. Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna Savaşı tahminlerden uzun sürünce korkulan oldu, yakıt stokları azaldı, rezervler de tükeniyor. Kış öncesi dünyada yakıt krizi başladı. ABD Başkanı Trump, teknoloji dünyasından gelen uyarıları reddederek aldatmaca, hastalıklı bir komplo dedi. Trump, yapay zeka, robotlar dünyayı yok etmeyecek diye konuştu. Teknoloji dünyasından ise uyarılar devam ediyor. Elon Musk, yapay zeka nükleer füze ateşlerse kötü olur dedi. Öte yandan Anthropic'in kurucu ortaklarından Jack Clark, şirketler için üçüncü bir tarafça kullanılabilecek bir acil kapatma düğmesinin zorunlu hale gelebileceği yorumunda bulundu. Almanya'da bir süpermarket zinciri sürücüsüz ve tamamen otonom bir kamyonu yollarda kullanmaya başladı. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Emmy ödüllerinde The Pitt drama dizisi dalında Emmy ödülünü üst üste ikinci kez kazandı. Matt Lewis iki farklı kategoride ve Racy Horn, Pilrubis'taki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeltepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
10: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Herkese büyük bir sinir basmış gibi bana mesajlar yolluyor. Ya Doğancan bırak Allah aşkına, sallıyor ya. Sen de dinliyorsun, anlatıyorsun, soruyorsun falan filan diye. Arkadaşlar bilemiyorum. Bu arada tabii şey mesajı da çok fazla. Gümrüğe girmek için ben mesela bir tır şoförü dinleyicim herhalde. Diyor ki 3 tane X-ray'den geçiyorum. İşte vücut ısısını ölçen cihazlar var. Onlarla kontrol ediliyor. Mümkün değil yani falan diye mesajlar gelmiş. Bilmiyorum, gemiye yüklenirken acaba öyle bir işlem yapılıyordur gerçi yine ya. Dünya rekoru 18 gün bir adam var, hapiste unutmuşlardı. Yoğuşma sebebiyle duvarda oluşan ter sularını yalayarak hayatta kalmıştı. O yüzden Halil biraz kolpa gibi geldi. Hadi bir hafta dese neyse, inanırdık da 17 gün biraz abartı. Kaç kilo vermiş, keşke onu da sorsaydın diye. Ömer Faruk yazmış. Ya ne bileyim işte ya, haberlere gitmeseydim daha uzatırdım da. Yani günah boynuna artık. Ya doğruysa arkadaşlar, tamam. Bence de sallıyor bu arada. Ama gerçek olmasa bile hepimizi heyecanlı bir şekilde dinlettir mi kendine? Büyük bir şeyle oturup böyle yalan ya da doğru neyse yani merakla diye dinlemedik mi dinledik. Tamam, amacına hizmet etti Ali İbrahim. Sallıyor mallıyor. Siz de böyle sallayacaksanız sallayın. Arkanızdan konuşuruz, o ayrı. Bugünün yayın konu başlığı, hayatınızın en acayip komik olayını anlatmanızı istiyorum.

0: Bak ben gümrük muhafaza memuruyum Doğancan. Gümrükten geçen bir kişinin ısısı, X-ray görüntüsü. Yani onu tespiti çok mümkün. Bir dakika. Bir kişinin ısısı, X-ray görüntüsü zor tespiti. Mümkün gümrükten geçmesi demiş İzzet. Bir de adam lastiklerin arasında ya. Acaba lastik bu anlamda kalkan görevi mi görüyor? Ne? Lastiklerle gidebiliyor muyuz yani? Doğancan, bence şey yapalım diyor. SGK çıkışını yapmışlar ya. Onun dökümünü iste. 3,5 sene önce eğer o tarihlerde işten çıkarıldıysa doğru olma ihtimali olabilir demiş Tolga. İşi gücü bıraktık. Halil İbrahim doğru mu söylüyor, ona bakıyoruz. Ne oldu, bana bir şeyler yollayacaktın sen Halil İbrahim, gelmedi hiçbir şey. Ya da gözümden mi kaçtı acaba, bakıyorum sürekli de. Vallahi doğru yalan bilmiyorum ama yalansa çok profesyoneldi diyen sevgili Mustafa. Aynen. Bu arada tabii birçok dinleyicim şey de yazıyor. Ya Doğancan öyle diyorsunuz da sonuç itibariyle deprem zamanlarında göçük altında çok uzun günler boyunca orada kalan, aç susuz bekleyen bir sürü insan da var diye mesajlar da var. Doğru. Bu gece bizim. Kim var hattımızda? Alo? Alo? Oo! Düştü. Evet tamam, hemen bir telefon bağlantısı da alalım bakalım kimler nerelerden dinliyor. Alo.
1: Alo, merhabalar Doğancan.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Furkan Doğancan, Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Furkan, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Harita teknikeriyim Doğancan.
0: Güzel, bugün bir meslektaşın daha bağlanmıştı yayına.
1: O meslektaşım eşim aslında.
0: Ne? Siz karı koca bana da adandınız ha? Nasıl oldu, siz ikiniz de aynı işi yapıyorsunuz? İş yerinde mi tanıştınız yani?
1: Ya biz üniversitede tanıştık. 11 senedir tanışıyoruz. 3 senedir evliyiz.
0: Güzel.
1: Seni her gün dinliyoruz. Çok bağlanmak istedi. Hep dert tas anlatıyorlardı sana. Derdi de çok da anlatırım diye. Biraz geç bağlandık. Konuyu da bilemeyince, siz de direkt konuyu söyleyince bir şey anlatamadı öyle.
0: O yüzüne kapattığım senin hanım mıydı abi, kusura bakma ya. Ama o da yani boş beleş, ne dükkanın önünü kapatıyor yani, Allah Allah. Evet, senin var mı peki bir olayın, bir mevzun?
1: Benim lisedeyken bir anım var. Ben Yozgatlıyım. Evet. Biraz muhafazakar bir ailede büyüdüm. Çevrem de öyleydi. Yani ailem namaz kılmam konusunda baskı yapıyordu. Yaşıtlarım hep kötü yollardaydı. Yani iyi bir örnek değildi. Ben de kendi yakın arkadaşıma baskı yaptım, namaza başlayalım diye.
0: Tamam.
1: Doğal olarak insanlık hali, o da hep pazartesi başlayalım diyordu. Ben de dedim şu anki namazla başlayalım. İkinci namazıyla başlayalım, namazımızı kılalım dedim. Gittik camiye. Güzel bir tövbe ettik, namaza başladık. Camiden çıktık, sohbet ederken ikinci namazı okunmaya başladı. O şekilde kaldı bizim namaz işi de.
0: Yani? Öyle gittiniz, tövbe ettiniz, bir namaz kıldınız. Diğer vakit
1: yani. Kıldığımız namazın ezanı biz kıldıktan sonra okundu.
0: Olsun. Niyet önemli bizim derler. Sonra devamı geldi mi diğer vakitlerde?
1: Yani parça parça geldi ama bu sefer saatleri tutturduk çok.
0: Anladım. İyi Furkan, çok güldük, sağ ol. Siz karı koca iyi bulmuşsunuz birbirinizi. Hadi gelsin sabah iyi enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Bak Orhan abi nerede güleceğiz haber versin yazmış. Hala tabii bu şey konteyner hikayesiyle alakalı bir sürü mesaj geliyor. Hatta başka hiçbir mesaj gelmiyor. Yani ailesi nasıl kayıp ilanı vermemiş, hiç mi seveni yokmuş, nasıl olabilir bu? İş yeri hemen işten çıkışını mı vermiş, ortalık işte o şeyi açmamışlar mı, kilitliydi dolabı diyor ama yani telefonu orada, hiç mi bunlar tespit edilmedi falan filan diye bir sürü mesaj var. Ay bilmiyorum işte ama neyse ya, bırakın artık bunu, hadi yeter, program bitecek. Yeni gündemlere gidelim. Yeni yalancılarımızı arıyoruz. Bugünün yayın konu başlığı, dur anlatayım da ki güldüreyim sizi diye anlatabileceğiniz hikayelerle alakalı buyursunlar. 0212 368 62 12. Arkadaş biz bir aydır 50. kez arıyoruz, bir türlü bağlanamadık yine. Millet karı koca, çoluk çombalak peş peşe nasıl bağlanıyor yazmış. Ömer vallahi rastgele alıyorum telefonları. Kısmet, inşallah şans sana hayatta başka alanlarda gülsün. Burada ne sanki? Burada şanslı olsan ne olacak? Kime ne faydası var?
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Türkiye'nin

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: gözümden yaş geldi. Bir tane dinleyicim yapay zekada. Şimdi Ali İbrahim bana fotoğraf yollamıyor ya. Serkan diye bir dinleyicim. Diyor ki Doğancan ben Barcelona polisi Sergio. Konteynerin kapısını açtığımız anda lastiklerin arasında bitik bir şekilde orada yatan, elinde sarı kolasıyla bekleyen Halil İbrahim'in fotoğraflarını paylaşıyorum diye. Yapay zeka ile fotoğraflar yapmış. Şimdi bunları siz nasıl göreceksiniz? Instagram'da paylaşsam yayını dinlemeyen oradaki binlerce insan ne alaka şimdi demesin diye şöyle bir şey yaptım. Süper FM'in WhatsApp'ının durumunda paylaştım. Biz görüyoruz sadece onları. Süper FM'in WhatsApp durumuna girip yaptığı fotoğraflara baksanız Allah aşkına çok komik. Numarayı bilmeyenler söyleyeyim kaydedin. WhatsApp durumuna bakın Süper FM'in WhatsApp'ına. 0531 785 90 80. Halil İbrahim'in konteynerde bulunma anı. 0-531-785-90-80.
1: Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
0: Ay, göremiyor musunuz? Kayıtlı olmayanlar göremiyor diyorlar. Arkadaşlar WhatsApp'tan aramayın ya. Allah Allah, herkes aramaya basıyor. Dur bakayım bir. Dur, durum gizlilik ayarları buradan. He tamam, burada kişilerim görüyor. Sadece şey ne? Yo arkadaşlar WhatsApp'tan aramayın. Yapamıyorum. Dur bakayım durumumuzu görüyorum. Ben günden tekrar başlamadım. Bunu yapayım. Bırakalım onları canım. Ay nasıl yapacağım ya? Dur çözeceğim şimdi. Ya aramasanız da WhatsApp'tan. Şu an yüzlerce telefon geliyor aynı anda. Telefon kilitlendi. Al işte. Dur çözeceğim. Aramazsanız çözeceğim.

Oha. 825 cevapsız arama mı? Bu kadar mı merak ettiniz? Ay nasıl yapacağım ya? Herkes yok, sadece kişilerim var burada. Ha. Teknik müdürümüz dinliyormuş, geldi. Şunu herkese açsana, ben beceremedim. Baksana arıyorlar, göremiyorum.

yazıyorsunuz. Öyle mi? Gerçekten mi? Yok öyle bir seçenek burada. Sadece kişilerim seçeneği var aktif olarak. Evet. Aramayın dedim ya. Bir dinleyicim şey yazmış. Şerefsizlik değil mi? Arayacağım.

Ay kendi çenemin bağına ya. Arkadaşlar tamam olmuyor öyle. Şöyle yapacağız. Şu anons bittikten sonra ben Instagram'da story'de paylaşacağım. Tamam. Ne olur. Ay şu an var ya panik atağım tuttu benim. Yüzlerce mesaj geliyor. Hiç konuyla alakalı hiçbir şey göremiyorum artık. Şu anda herkes görünmüyor. Tamam biliyorum yapamadık olmadı. Bu telefon şey. Ne bu markası? Android. Android de bilmiyorum nasıl olduğunu. Ben Androidçi değilim. Gerçekten ya. Dur şey yapayım o zaman. Hemen kendi hikayemde paylaşıyorum şimdi bekleyin.

0: Evet arkadaşlar, telefon kilitlendiği için şu anda saniyede 700 tane mesaj düşüyor. Yapamıyorum. O yüzden birazdan ortalık sakinlesin. İnanılmazsınız ya şu an gerçekten. Ben mesela ölüyorum arkadaşlar, yardım edin desem şu mesajın binde biri gelmez. O kadar eminim ki yani. Tamam, hikayede paylaşacağım ama hikayede paylaşmak için bu telefondan o fotoğrafları da kendime atmam gerekiyor. Atamıyorum telefon kilitlendiği için. Hiç kimse bir şey yazmayabilir mi? Bir radyocunun bunu dilemesi de ne enteresan. Lütfen kimse bir şey yazmasın. Ay, millet yazın diye ağlıyor. Ben diyorum ki arkadaşlar beni bir rahat bırakın. Tamam, hadi bir telefon daha gelsin. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Hamza.
0: Hamza, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan.
0: Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
1: Önceden konuşmuştuk. Optik yönetimi yapıyorum.
0: Ne yönetimi?
1: Optik yönetimi.
0: Optik yönetimi anlıyorum. Değil ama kesin.
1: Optik yönetimi.
0: Yine anlamadım da ne yapacağım? Sanki işe mi alacağım? Boş ver. Hamza, evet, gelelim konumuza. Nedir komik hikayen? Buyur.
1: Benim düğünümde oldu aslında bir olay. Şimdi ben hem Malatya'da düğün yaptım, Malatya'dan evlendim, hem de İstanbul'da evlendim. İki düğün yaptık bir. Malatya'da şimdi biliyorsunuz damatta bir şey takması gerekiyor ya.
0: Tabii, evet.
1: Ben de sigara paketimi aynı cebime koydum. Düğün salonunda takımı takarken paketi çıkartacağım diye sigara paketi çıkarttım herkesin içinde.
0: Geline sigara taktın ha?
1: benim hanımın bir tane kuzeni vardı. Biraz da böyle şey, komiklisi. Elinde de mikrofon var işte. Ben işte şu bir sigara. Böyle bir utandım, hem güldük.
0: Evet.
1: Güzel bir hanım oldu yani.
0: Komikmiş. Düğünümde. Komik. İyi abi, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
0: Tamam. Instagram story'de paylaşıyorum, sadece bir dakika sonra hallettim bir yandan. Kısa bir ara. Türkiye

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: WhatsApp'tan çözemedik o işi. Instagram story'de paylaştım. Görenlerin yüzlerce mesajına bakıyorum bir yandan. Doğan Can diye girdiğiniz zaman Instagram'da görürsünüz. Doğan Can, bu yapay zeka kesinlikle bu AI falan diye mesaj yollayanlar. Kız zaten olay o ya. Adam bir şey yollamadı diye başka bir dinleyicim yapay zekadan o görselleri yapmış ama oradaki kompozisyonu çok komik yaptığı için tam o tasvir ettiği olayı gördüğüm için çok güldüm zaten. Hani içeceği bitmişti, iki fırt almış, 17 günde olacak iş mi falan diyenler var. Arkadaşlar gerçek değil zaten, yapay zeka. Siz de bir şey anlamıyorsunuz ya. Ay pardon.
1: Sen ne yaptın ya?
0: Ama öyle deli. Beynim döndü artık, o kadar çok mesaj var. Abi ne haber?
1: İnsanlar.
0: Sen duydun mu olayı?
1: Ne oldu? Yok, ben yarısında.
0: Anlatayım. Az önce Tolga abi geldi, dedim dur ortalık karışık, şimdi anlatacağım sana değil mi? Şimdi anlatayım.
1: Anlat,
0: sana.
1: Neymiş? Ha.
0: Bir dinleyicim bağlandı.
1: Delirmiş telefonlar, mesajlar falan.
0: Evet, bir dinleyicim bağlandı. Dedi ki ben, dedi, bu arada orayı kaçıranlar için de özet olmuş olsun. Bursa'da bir lastik fabrikasında çalışıyormuş. Tamam. Büyük bir tıra lastikleri paletlerle yüklemişler. Son bir kontrol yapmak için cep telefonu dışarıdayken elinde fenerle giriyor. Tırın en başında kontrolleri yaparken irsaliye vesaire dışarıda olduğu için de kapıyı kapatıyorlar.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Bu adam dediğine göre, bu arada bak şimdi ben senin yorumunu alayım hikayeyi tamam. Kez dinlediğin için. Kapıyı kapatıyorlar. Bursa'dan yola çıkıyor bu tır. Mersin'e gidiyor. Bilmem kaç günde Bursa'dan tır, sonuç itibariyle 200'de gitmiyor yani. Tabii tır. Canım. Mersin'e gidiyor. Mersin limanında adam lastiklerin arasında kaldığı için sağa sola vuramıyor. Sesini duyuramıyor. Çığlıklarını kimse duymuyor o gürültüde.
1: Neymiş, lastik mi yemiş yolda?
0: Hele bir dinle, dinle. Ha, tamam. Daha sonrasında bu tırda container dorseymiş. Yani onu mıknatıslı şeyle alıyorlar. Gemiye yüklüyorlar.
1: Nereye gidiyor?
0: Barcelona'ya gidiyor. İspanya'ya gidiyor. Ve tam 17 gün geçiyor. Anlattığına
1: lastik
0: göre.
1: Lastik yemiş.
0: Diyor ki orada 1,5 litrelik bir sarı kola vardı işte diyor. Ben yudum yudum ondan içtim dedi. Ha, dedim nerede nefes aldın? Hava vardı dedi. Onu dedi, bunu dedi. E dedim kimse senin yokluğun, hiç mi seveni yok dedim. 17 gün ben ortadan kaybolsam. Hani 3. günden itibaren bu çocuk nerede derler.
1: Evet, sorar birileri.
0: Çalıştığı yerde şey diye düşünmüş. Bu gitti gelmeyecek herhalde diye işten çıkışını da vermişler. Ondan sonra bir sürü olay olmuş. Orada da bunu nezarete almışlar. Kaçak yola geldi diye. Evet. 2-3 günde orada kalmış. Ondan sonra Türkiye'ye yollamışlar. Biz dedik ki sallıyor. Sence doğru, hiçbir şey yememiş.
1: Abi 17 gün nasıl yemezsin bir şey ya?
0: Yani 1,5 litrelik sarı kola içmiş
1: olmaz
0: sadece.
1: Olmaz öyle. Değil mi? Olmaz öyle. Kola yesen de olmaz yani.
0: Doğru, şişeyi gün. Hatta.
1: Şişeyi aynen. Evet. Evet. Yani. Evet.
0: Biz ikna olmadık. Neyse şey, yapay zekayla bir dinleyicim de bu hikayenin fotoğraflarını yapmış. Ben de onu paylaştım. Şimdi bak sana da göstereyim.
1: Ya çok iyi.
0: Olay bu yani.
1: Yanında polisler var.
0: Biz şimdi bir saattir diğer dinleyicilerimizle bu adam yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, bunu anlamaya çalışıyoruz.
1: 17 gün olmaz o bir kere. İnsan vücudu 4. 5. günden sonra susuzluktan bir sarı kolayla hayat geçmez.
0: Ama ben de şunu düşündüm. Şimdi o sarı kolayı bitirdi ya.
1: Tamam.
0: Elinde şişe var.
1: Evet.
0: Hani devir daim mi yaptı?
1: Olur mu öyle? Ne kadar olabilir ya?
0: Ne bileyim, gittiği yere kadar
1: yap,
0: ya.
1: Yap.
0: Yani enteresan böyle bir hikaye var gerçekten şey, hepimizin nutku tutuldu, doğru mu yalan mı, günah boynuna.
1: Şuurunu yitirmiş olabilir, 17 gün değildir de o, hani Barcelona yakın
0: işte,
1: günün sonunda 5-6 gün.
0: Giniş dönüş tarihleri falan filan bunları.
1: Allah Allah.
0: Ama Bursa'dan tırla Mersin'e gidiyor, ne kadar.
1: Zaten 3 gün 4 gün sürer orası.
0: Sen de aman.
1: Niye 3 gün sürer ya?
0: 3 gün sürmez ya.
1: Koca tır ya, olur mu öyle hızlı
0: bir günde gidiyor? Gider bence 24
1: gitmez,
0: saatte.
1: Gitmez.
0: Kaçta
1: gidiyor? 2 gün minimumu var yani. Tabii.
0: Tırcılar şimdi hemen Tolga Gündüz sallıyor mu onu anlamak
1: evet,
0: için siz yani.
1: Bursa'dan Mersin'e.
0: Bursa Mersin bir tır. Çok böyle aman aman mola vermeden ya da onları da katarak ne kadar sürede gider hemen WhatsApp'tan yazın. Enteresan bir
1: vallahi
0: olay.
1: İlginç bir şey.
0: Yani filmlerde gördüğümüz acayip. Bir olayı yemin ediyor. Dedim ki Allah çarpsın de dedim. Yemin ediyorum Kur'an kitap çarpsın.
1: Aa, dedi mi?
0: Dedi. Dedim ki bana bir yetkili ver, onunla konuşayım. Ondan sonra vereyim numarasını falan dedi. Dedim hayır, şimdi sen konferansa bağla. Nereden bileceğim sen bir arkadaşını, kahvedeki arkadaşını.
1: Telefon kapandı mı?
0: Yok. Şimdi dede onu dede bunu dede aman tamam, duman dede.
1: Tamam dinliyordur şimdi. Deport evrakları vermişlerdi İspanya'dan
0: eline. Yazacağım dedi, yollamadı hiçbir şey.
1: Tırt.
0: Ya da ben görmedim bilmiyorum.
1: Tırt.
0: Bak yazıyor. Evet tırcılar yazıyor. Yaklaşık 12 saat sürer demişler.
1: 12 saat ama hiç mola vermiyorlar.
0: İkimiz de bilemedik o zaman.
1: Abi ben arabayla 12 saatte gidemem Mersin'e Bursa'dan ya.
0: El arabasıyla mı gidiyorsun sen Tolga? Evet sevgili Tolga Gündüz geldiğine göre bu ne demek? Doğancan kalk git demek.
1: Sandalyeleri ters çevirip kapattık arkadaşlar.
0: bak ben tırcıyım, hiç durmadan gitmişse 13-14 saat ortalama sürer diye mesajlar gelmiş. Evet.
1: Yanlış biliyormuş, tamam.
0: Öyle hay hararet tamam. Bastı beni şu.
1: Olmaz öyle, ölürdü.
0: Bence de. Tamam. Yani bir de insan düşününce orada, hele bir de anksiyetik bir durumu varsa o konteynerin içinde.
1: Var, düşünsene.
0: Şunu da düşündük bu arada, gümrükçü dinleyicilerim de yazdı. X-ray'de vesaire aslında insan ısısının çıkması görünüyor. Lazım, mümkün değil. Başka gümrükçülerde bir kişi çıkmayabiliyor gibi bir şey söyledi. Belki de lastik faktörü de olabilir. Demek ki lastiklerle sağa sola gidilebiliyor.
1: Evet böyle. Demek ki eğer vize alamazsak.
0: Vize derdine son. O zaman abi sana şimdilik ben veda etmiş olayım. Kısa bir ara. Tuluk abi boğuluyor galiba. Yayınını yap da öyle git bari. Olmaz. Kısa bir ara, hemen ardından buradayız veda için.
2: Türkiye'nin

0: 같은 이윽든 서이네.
1: 콤.com.tr에드
2: 레이클람 Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Ay, vallahi bugün iyi güldürdünüz beni. Canım ağrıdı. Neyse, keyifli bir gün olsun inşallah hepimiz için. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayın'dayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler'e kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada ve Şile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor. Türkiye'nin aküsü
4: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.
4: Tolga Gündüz'le

Süper FM'den herkese selamlar. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir gün diliyorum. O iş bendeyi başlatıyoruz. Saat 13'e kadar en iyi müziği dinleyip en acayip haberleri paylaşacağımız program sizinle olacak. Müge Anlı'nın tek rakibi Doğan Can'ın hemen ardından beraberiz. Çünkü Doğan Can'ın programında artık garip olaylar yaşanmaya başlıyor. 17 günde İspanya'ya gidip tır dorsesinde. Çok acayip değil mi ya? Ne yedin? Lastik yemiş yani. Başka bir lastik yüklü. Ha, domates olsa bir yere kadar. Sarı kola tamam ama yanında da bir şey yemek lazım ya. Hepimiz şaşkınız. Bu durumda dediğim gibi bu garip olaylar yaşanmaya devam ettikçe Doğan Can'ın Müge Anlı'dan hiçbir farkı kalmayacak. Göreceğiz. Program başladı. Birazdan Türkiye'nin hava durumuna bakarak haberlerle başlayacağız. Sonrasında çok değişik, acayip ilginizi çekecek ve birbirinden değişik haberlerle saat 13'e

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulunmuş. Sabah saatlerinde başlayan yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu, yani neredeyse bütün Türkiye'de yağmur olacak ve yine hemen hatırlatalım, kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arasında azalacak. Daha yeter ya. Daha Eylül bitmedi ya. Niye böyle oldu bu kadar keskin? Yani havalar soğumaya devam ediyor. Hafta sonuna doğru bir değişiklik bekleniyor. Baktığım, gördüğüm o birazcık yükselebilir. Ama şimdi dediğim gibi soğuklar devam edecek önümüzdeki 1-2 gün içerisinde. Beni

0: Türkiye'nin
1: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Avrupa'da bir araştırma yapılıyor. Buna göre kiracıların gelirlerinin %40'ından fazlasını kiraya ayıranlarının oranını yayınlamışlar. Yani hangi ülkede kim ne kadarını gelirinin kiraya ayırıyor demişler. Buna göre Finlandiya gerçekten de her şeyde olduğu gibi yine bir İskandinav ülkesi olarak sadece kiraya gelirinin %12.3'ünü ayırıyormuş. Ne güzel değil mi? 10.000 lira kazanıyorsun mesela. 12.000 hesabı yapamadım, öyle düşünün. Romanya zirvedeymiş Avrupa Birliği'nde. %56'sını ayırıyormuş. Türkiye'de bu oran %34.4'müş. Emin miyiz? Hiçbir fikrim yok. Ama bazı yerlerde öyle kiralar var ki, hatta aidatlar var ki kiradan beter.

araştırma da IMF ve Birleşmiş Milletler beraber yapmışlar bunu. Dünyanın en zengin kıtasını araştırmışlar. Sürpriz oldu mu? Bir numarada kişi başına düşen gelirle hesaplamışlar bunu. Kuzey Amerika birinci olmuş. Kişi başına 60.989 dolar. Nakit alalım ya. He? Sonrasında Okyanusya 51 bin dolarla geliyormuş. Avrupa 43.496 dolar kişi başına gelir düşüyormuş. Güney Amerika 11.669 dolar. Asya 8.900 dolar. Yaz Afrika 2.243 dolar. Yani bu adamlardaki kaynaklar başka bir yerde olsa daha farklı olurlardı ama sömürüle 2.243 dolara tamam etmek durumunda kalıyor.

Söylemiştim önümüzdeki dakikalarda bir adet Salkano bisiklette benim yayınımda verilecek diye. Detayları şu an vermeyeceğim. Ama hazırlıklı olmanız için size bir tüyo verebilirim. O da şu olabilir. Konu karnaval uygulaması ya da karnaval.com üzerinden gelişecek. Ve yapacağınız çok büyük, çok küçük bir hareketle, çok basit bir hareketle Salkano bisiklet sizin olabilir. Haberlerle devam edelim. 2025'te Avrupa Birliği'nde 18 yaş ve üzerindeki nüfusun %16.3'ü obezmiş. %16.3'ü. %35.4'ü ise obezite öncesi kategoride yer alıyormuş. Yani yarısından fazlası Avrupa Birliği'nin neredeyse obezmiş. Bu orana biz de dahiliz. Türkiye'nin de %21.4'ü obezitedeymiş. O yüzden çok tehlikeli hakikaten de kiloya dikkat etmek lazım. Sadece yaz ayları için değil. Değil mi? Hani yaz geliyor da şunları bir vereyim değil de sürekli olarak o kilodan kurtulmak lazımmış.

MIT Sensible City Lab tarafından Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte bir araştırma yapılıyor. İngilizcem yalnız ha. Bir araştırma yapılıyor ve Google Street View üzerinden, yani bu uygulama var ya, şeye bakabildiğiniz, şehirleri gezebildiğiniz, bir oranlama yapıyorlar ve dünyanın en yeşil şehirlerini sıralıyorlar. En yeşil şehir neresiymiş? Mesela Tampa Amerika'da, Brede var Fransa'da, Brede Fransa'dadır inşallah. Singapur var, Oslo var, Sydney var. Bunlar en yüksek ağaç oranına, yeşillik oranına sahip şehirlermiş. En sonda kim var söyleyelim? Paris varmış. Metal yığını. Bir tek o var ya orada. Yani Paris'in arka sokaklarında fareler kovalıyor insanları. O yüzden hani yeşillikte kalmamıştır orada. Ha, bu listede Türkiye'den bir şehir var mı? Yok. Bir Karadeniz'e baksalarmış iyiymiş ama en azından oradan yırtardık. O da yokmuş, bilginize.

0: sor.com.tr.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
4: Süper FM.

araştırmada yazılı ehliyet sınavından geçmek için gereken başarı oranı ülkeden ülkeye değişiyormuş. Yani bu en son bir sınava giriyorsunuz ya, yazılı olarak onu vermeden zaten şey yapamıyorsunuz. Direksiyon sınavına da giremiyorsunuz. En zor sınav neredeymiş biliyor musunuz? %97 ile tamamlamanız gerekiyormuş ehliyet sınavını. Yunanistan'daymış. Tek bir soruyu yanlış yapma hakkınız varmış. O soruyu yanlış yaparsanız geçebiliyor musunuz ama ikinci sorudan sonra kalıyormuşsunuz. Bu oran en düşük Birleşik Krallık'taymış. %86. Adamların hem trafiği ters hem de ehliyeti kolay veriyorlar. İlginç. Çok kaza olması lazım bu manada, buradan giden birinin çok kaza yapması lazım orada. Dediğim gibi Yunanistan en zorlu ehliyet sınavına sahipmiş.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz.

O iş bende devam ediyor. Yeni saatte beraberiz. Ben Tolga Gündüz. 2 saatimiz var daha ama bu saat içerisinde şu Salkano bisiklet artık sahibini bulsun diyorum. Ne dersiniz? Birazdan Süper FM'de bir şanslı dinleyicimiz Salkano bisiklet kazanacak ama nasıl olduğunu bu anonstan sonra söyleyeceğim ki hani şey demeyin, bu adam da yayın dinletmek için salladıkça sal. Yok. Doğan Can'daki gibi değil. Çok kolay olacak. Haberiniz olsun. Bir kez daha hatırlatayım. Karnaval.com ya da Karnaval uygulaması üzerinden yapabileceğiniz bir şey bu söyleyeceğim. O şekilde kazanabileceksiniz. Birazdan Salkano bisiklet geliyor. Ay, ben de heyecanlandım. Çok güzel. Bakalım kime gidiyor. Sen...

o an geldi. Bakalım Salkano bisiklet nasıl kazanılıyor? Öyle ufak tefek bir bisiklet değil ha. Çocuğun elinden alırsın, öyle söyleyeyim. Ya çocuğu bindirmezsin bisiklete, öyle şık havalı bisiklet. Ne yapıyorsunuz? Yapmanız gereken çok basit. Karnaval uygulamasını cep telefonunuza ya da tabletinize indiriyorsunuz ve sonrasında üye oluyorsunuz. Üye olmak da öyle atla deve değil ha, böyle kaynanızın kızlık soyadını falan da soruyor. E-mail, şifre. Bu kadar basit ve sonra sadece orada şans devreye giriyor. 84. kişi olduğunuzda, 84 ne ya? Kim yaptı bunu? Tam sayılara bir kıllığınız mı var? 84. kişi olduğunuzda hiçbir sorgu suali olmadan Salkano bisiklet sizin oluyor. Karnaval uygulamasını indiriyorsunuz, üye oluyorsunuz ve bekliyorsunuz. Arkadaşlarımız size mutlaka ulaşıyor. Ben de kazananı yakın zamanda, yani yarın değil mi? Yarınki yayında sizlerle paylaşıyorum. Kutlayacağız kendisini de. Başladık bakalım. Kim olacak 84.

Çok garip bir araştırma var önümde. Salkano'ya dönmeyeceğim zannetmeyin. Tekrar hatırlatayım mı? Ne yapmanız gerekiyor Salkano bisikleti, bu aslan gibi bisikleti kazanmak için? Bak ne diyorum, çocuğun elinden çekiştirirsin, öyle havalı. Vermezsin yani. Baba ne olur bende yok. Yapmanız gereken çok basit. Karnaval uygulamasını indiriyorsunuz. Üye oluyorsunuz. Dediğim gibi çok kısa sürede üye olabiliyorsunuz. Yani 10 saniye 15 saniye sürmüyor. Ve sonrasında da şans orada devreye giriyor. 84. olmanız lazım. Asıl yapmanız gereken dediğim gibi karnaval uygulamasını indirip üye olmak ve bisikleti kazanmak. 2026 Redford seri katil istatistikleri raporu. Yuh. Ya araştırmışlar dünyada hangi ülkede kaç tane seri katil var diye. Bakmışlar ki Amerika açık ara önde. Manyağı bol bunların. 3803 tane kiralık katil vakası şu ana kadar görülmüş. İngiltere'de 188 tane, Japonya'da 145 tane varmış. Türkiye, ay bak yazık, 16. İyi bu sayı, sıfıra indirebiliyorsak daha güzel tabii.

futbol sever dinleyicilerimiz için bir hatırlatma. Derbi tarihleri belli olmuş. Hemen bakalım. 8. hafta yani 19 Ekim pazartesi günü Trabzonspor Beşiktaş'ta oynayacak saat 20'de. 9. haftada 26 Ekim'de evet pazartesi günü Galatasaray Fenerbahçe oynayacak. 13. haftada Beşiktaş Galatasaray oynuyor 30 Kasım'da. 15. haftada da yani 13 Aralık'ta bu yılın son derbisi Fenerbahçe Trabzonspor arasında saat 19'da oynanacakmış. TFF bu açıklamayı dün yaptı.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Herkes diyor ki hani bisiklet ya. Biraz önce açıkladım ben nasıl vereceğimizi. Radyoyu yeni açanlar için hala bir şansınız olduğunu düşünerek bir anons daha yapayım o zaman. Karnaval uygulamasını indirip üye olursanız ve çok kısa sürüyor zaten o üye olma işi. Hemen üye oluyorsunuz ve orada şans dediğim gibi devreye giriyor. 84. kişi eğer sizseniz hiç sorgu sualsiz Salkano bisikleti alabiliyorsunuz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Karnaval uygulamasını indirip üye olmanız yeterli yani. Hemen bir haber. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasındaki fiyatların yukarı yönlü manipüle edilerek haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin soruşturmada hallerin büyük tedarikçileri konumundaki 41 dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yani hepsini almışlar. Şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Bunu ne zaman yaşadık? Yakın zamanda tavuk fiyatlarında yaşadık değil mi? Böyle bir salladılar. Aa bir baktık. Ne oluyor ya bu tavuğa? Ya zaten adı üstünde. Tavuk. O kadar pahalı olmaması lazım. Müdahale edilmesi güzel. Yakın zamanda sebze ve meyve fiyatlarında da aynı uygulama ya da düşüş görülecektir diye düşünüyorum.

4596 bunlar devlet üniversitesi arkadaşlar. Polonya'da 7497 dolar ödeniyormuş. Peki en az ödenen yer yıllık Almanya'ymış. 157 dolar ödeniyormuş. Üniversite eğitiminin parasız olduğu ülkeler arasına bakıyoruz. Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Türkiye. İşte bu yüzden söylediğim şey, bir araştırmayı dinlerseniz laf söylemeden. O yüzden diyorum. Türkiye'de üniversite eğitiminin parasız olduğu yegane ülkelerden dünya içerisinde.

dünyadan bir haber. Mutlu şehir endeksi diye bir şey varmış. Dünyada her sene yapılırmış bu. Ne gerekiyormuş? İşte mutluluğu geliştirmeye, büyümeye kendini adamışla, eğitim, kapsayıcı politikalar, ekonomi, ulaşım falan her şeyi dahil ederek dünyanın en mutlu şehirlerini seçiyorlarmış. Hemen bakalım. Reykjavik, İzlanda. İskandinavya olmazsa zaten. Lugano, İsviçre. Şehirler bunlarmış. Japonya, Yokohama. Sonrasında Aalborg, Danimarka. Bir numaraya gideyim mi hemen? Bir numara dünyanın en mutlu şehrine hemen bakıyorum. Ve bir numarayı sizin için söylüyorum. Bir numara Kopenhag, Danimarka'ymış. Benim aklıma mesela işte bizim gibi ülkelerde şey yok. Kopenhag, Danimarka deyince Galatasaray UEFA Kupası. O geliyor. Ya yoksa adamlar çok mutlularmış. Ben...

Ya şu bisikletten biz alamadık diye mesajlar geliyor ama yapacak bir şey yok. Ama bizim bünyemizdeki diğer radyolarımızda, JoyTürk'te, Metro FM'de yine bu bisikletlerden size takdim ediyor. Haberiniz olsun, çaktırmadan onları da arada dinleyip böyle hani kim ne yapıyormuş ya, kim ne, kaçıncı sıradakine veriliyormuş falan diye oradan da bisikleti alabilirsiniz diye düşünüyorum. Dünyada ne dertler var dedirten bir haber. Pasifik'in ortasında Avustralya ile Hawaii'nin tam arasında duran Tuvalu diye bir ülke varmış. Nüfusu kaç biliyor musunuz? 11 bin. Ülkeye bak. Benim şu an baktığım karşımda kuleler duruyor. 4-6 tane kule, daha fazla kalabalık durur. Bazı projeksiyonlara göre bu ülke 2100'e kadar tamamen suların altında kalacakmış. Bu yüzden de insanlar panik halinde Avustralya'ya göç etmek için sıraya giriyorlarmış. Ama Avustralya'da diyormuş ki öyle değil. Azar azar bu insanları ülkelerine kabul ediyormuş. Halkın %90'ı Avustralya vizesi için başvurmuş ama yılda sadece 280 kişiyi alıyorlarmış. Abi gidiyor adam, olacak. Avustralya'da vicdanlı bir ülkedir. Yapar onlara kıyanı ya.

Bu iyiliğimi unutmayın. Dünyanın en büyüleyici doğa rotasyonlarından Patagonya'da, Patagonya'nın balta girmemiş bütçesini düşünen gezginler için sıra dışı bir kapı aralanmış. Arjantin'in gözde kenti San Carlos de bilmem nerede butik bir hostel günde sadece 5 saat çalışmayı kabul eden gönüllülere ücretsiz konaklama ve kahvaltı sunan bir program başlatmış. 5 saat çalışacaksın. Yazmamışlar. Arjantin olduğunda sıkıntılı olabilir. Yani ne iş yapacaksın? Yani doğası çok güzel falan filan. Türkiye vatandaşlarından da hiçbir vize istenmiyormuş burada. Haberiniz olsun. Ben sizin yerinizi araştırdım. Dedim ki bu Arjantin'e ne kadara gidebiliriz de bu bedava tatili bir yatak ve bir kahvaltı karşılığında yapabiliriz. 5 saat çalışma da var. 16 saatlik yolculuğu kabul ederseniz eğer gidiş dönüş 162.500 liraya bilet var. Yani öyle çok da bedavaya gelmiyormuş gibi. Ben bu parayı alırım Antalya'da birazcık böyle sezon sonu tatiline her şey dahil gömüp ailecek tatil yaparım. Benden size söylemesin.

0: hikayemiz.
1: Ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Tolga Gündüz'le

dün bir Salkano bisiklet verdik biliyorsunuz. Ve nereden başka bisiklet gelir bize diye düşünüyorsanız yarın JoyTürk'te Melis Deniz Yolcu'nun programında sabah yine bir adet bu muazzam bisikletten sizlere takdim edeceğiz. O yüzden orayı dinleyip geri gelirseniz bisiklet aldıktan sonra sevinirim. Program devam ediyor. Yeni saate giriş yapıyoruz.

0: Türkiye'nin an ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Reklam.
2: Kahkaha dolu bir geceye hazır mısınız? Aşkım Kapışmak ve yepyeni stand-up gösterisi Tek Hücreliler 24 Eylül Perşembe akşamı ilk kez Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava sahnesinde. Hem güleceğiz

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Tolga Gündüz.

Süper FM'de yeni saatte beraberiz. Ben Tolga Gündüz. O iş bende devam ediyor. Önümüzdeki bir saat içerisinde de her zaman söylüyorum, en iyi müzik ve en acayip haberler var. Şimdi bak, hemen haberle devam edelim. Hiç bölmeden. Dünyadaki hiçbir hükümetin yapay zekanın topluma getireceği değişimlere hazır olmadığını belirten Bill Gates, bu adam teknoloji satmıyor mu? Önlerindeki risklere dikkat çekmiş. E sen yapıyorsun, sonra diyorsun ki riskli. İki gündür okuduğum haberlere dikkat ediyor musunuz? Yani sürekli olarak bu yapay zeka şirketlerinin başındaki adamlar ya istifa ediyorlar ya çok korktuklarını, yavaşlamaları gerektiğini söylüyorlar. Sanki ben evde salonda ya da yatak odasında yapmışım gibi yapay zekayı. Bunlar yapıyorlar, sonra bize diyorlar ki aman ha yavaş. Microsoft'un kurucu ortağı ve milyarder Gates yakın zamana kadar yapay zeka konusunda iyimser bir tutum sergiliyormuş, ancak tavrını değiştiren Gates, istihdama yönelik tehditler, saldırı endişeleri ve yapay zeka arkadaşlarına bağımlılık tehlikesi konusunda uyarılarda bulunmuş. Hem yapacaksın hem de tüy dikeceksin.

dünyaca ünlü bir doktor. Nöroloji bölüm başkanıymış. Nerenin olduğunu yazaydınız iyiydi haberde. Hani nöroloji bölüm başkanı bütün dünyanın. Yani ne bileyim öyle yazmışlar. Doktor Aaron Ward besin açısından zengin bir diyet kalp damar ve beyin sağlığı için çok önemli demiş. Ve bunun için beyin sağlığını korumak için en çok yememiz gereken besinleri sıralamış. Bunun yanında sarımsak, zeytinyağı ve tuzla karıştırarak bunları yerseniz beyni çelik gibi yapar demiş. Neymiş onlar? Yağlı balık, yeşil yapraklı sebzeler, domates ve ceviz ve yaban mersini, kahve ve çay demiş. Kahve ve çayı sakın sarımsakla, zeytinyağıyla karıştırma. Yani bunları ayrı tüketelim, o sebzeleri, balıkları o dedikleriyle yiyebilirmişsiniz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: ExxonMobil, Mobil Del vakfiyalarının 100. yılını kutluyor. Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden ExxonMobil'in üstün verimlilik sunan ürünleriyle dikkat çeken Mobil Del Vak markası 2025 yılında 100. yılını kutladı. Dizel motor yağlama teknolojilerinde tam bir asırlık tecrübeye ve bilgi birikime sahip olan Mobil Del Vak markası sadece motor performansı ve dayanıklılığın sınırlarını sürekli olarak zorlamasıyla değil, aynı zamanda üstün verimliliğiyle de biliniyor. 2025 yılında 100. yıl kutlamalarıyla sektöre damga vuran Mobil Del Vak markası zengin tarihiyle öne çıkıyor. İlk başlarda gelişmekte olan dizel motor endüstrisini desteklemek üzere kurulan Del Vak, küresel zorluklara karşı olağanüstü bir direnç gösterdi ve şu an gelinen noktada birden fazla sektörde standartlarını olmazsa olmaz konumuna getirdi. Çığır açan formülleriyle dizel motor yağı konusunda 100 yıldır geleceğin standartlarını bugünden sunan ağır vasıta ve hafif ticari araçlar için olan Mobil Del Vak markası 2026 yılı boyunca da markanın geçmişindeki önemli kilometre taşlarını ve hikayeleri vurgulamaya devam edecek. Ve bu önemli yıl dönümü markanın güçlü kimliği ve inovatif yaklaşımıyla öne çıkacak.
0: Tanıtıcı reklam.

esprili bir yanıt vermiş. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama günün birinde zaten hepimiz öleceğiz. Bak, şakalı. Sonra demiş ki yapay zekanın askeri sistemlerin kontrolünü ele geçirip örneğin bir nükleer silah fırlatması emrini vermesini kötü olacağını da ifade etmiş. Ya ne yapıyorsun be? Bak bu hiç aklıma gelmemişti benim. Ya bunlar dediğim gibi yapıyorlar sonra tüy dikiyorlar ve hiçbir şey yokmuş gibi ortadan kayboluyorlar.

Hazırsanız günün haberini okuyorum size. Burdur'da motosikletinin plakasını bezle kapatıp ters şeritten ilerleyen sürücü kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerinden kaçıyor. Bak, motorla gidiyorsun, plakan kapalı, polisler seni durdurmaya çalışıyor, kaçıyorsun. Ekipler kaçan sürücünün motosikletini E-sınav merkezi önünde bulurken sürücünün ise içeride ehliyet sınavına girdiğini tespit etmişler. Ehliyet yok, plaka kapalı, sınava gidiyorsun. Ne sınavı? Ehliyet sınavı. En azından biraz dürüstlük var gibi işin içerisinde. Peki ne olmuş? Daha ehliyeti almadan 390 bin lira ceza kesmişler kendisine. Hayırlı uğurlu olsun.

Uyku alanında uzman bir doktor Claire Simon, horlamanın insan üzerindeki etkilerinden bahsederken sadece kendine zararlı olan bir şey olmadığını ortaya koyan bir araştırma yayınlıyor. Ve diyor ki siz horluyorsunuz ama yanınızda eşiniz de sağlıksız bir uyku oluyor ve uykuyu uyuyor ve ertesi gün stresli ve gergin uyanıyor. Dikkati dağılıyor gün içerisinde diye böyle bir araştırma yayınlamış kendisi. Peki ne yapmak gerekiyormuş horlamak? Ama insanın yanında sevdiceği horlasa. Yani ilk birkaç sene bir şey demez ama sonrasında gergin uyanır hakikaten de. Yeter sığır gibisin be falan diye. O yapar o stresi. Ne yapmak lazımmış horlamayı engellemek için? Bir, kilo vermek. İki, sigarayı bırakmak ki ne kadar sağlıklısız bir şey olduğunu biliyoruz. Üç, yatmadan önce alkol tüketmemek. Yine alkol de sağlığa zararlı. Sırt üstü yerine yan yatarak horlamayı minimize edebiliyormuşsunuz. Ama bir numarası bence de kilo vermek, horlamayı kesmek için.

0: Yapmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Tolga Gündüz.

saat tam 10'da görüşeceğiz ve görüşür görüşmez de Salkano bisikleti kazanan dinleyicimizi sizlerle paylaşacağız. Zaten bizim sosyal medya ekibimiz de kendisine mutlaka ulaşacaktır. Eğer bir bisikletle ben indirebiliyor muyum diye düşünüyorsanız yarın JoyTürk'te Melis Deniz Yolcu'nun programında sabah sizinle bir bisiklet paylaşacakmış haberini aldım. Ben Tolga Gündüz, yarın saat tam 10'da görüşürüz.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Sarıldığımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Süper FM.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Seçim novakit.com.tr.
1: Reklam.
2: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: nefsi aşktan.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Güçlü sesi ve muhteşem yorumuyla Derya Bedavacı 18 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde arabesk rüzgarları estirecek.
2: Seni seven kimdi?
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Parti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
1: ekspertiz. Benim olmadıysa olmadığı yeri.

0: Aragaz.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Fiyat Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: değiştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı. Ve bugünün yayın konu başlığı, şansımızı zorlayacağımız, ya sabır ya selamet diyeceğimiz türlü hikayeleri de duyma ihtimalimizin yüksek olduğu ama yine de ya ben umutluyum ya. Bugün gerçekten böyle dinlerken hepimizi gülümsetecek hikayeler çıkacaktır. Çünkü günün yayın konu başlığı. Ya onu bunu bırak da bence dur bak ne anlatacağım anlatayım da bir gülün diye anlatabileceğiniz hayatınızın en komik hikayesi bugünün yayın konu başlığı. İşte yıllar geçmiştir ama her anlattığınızda etrafınızdaki insanların kah kah keh keh güldüğü o konu, o mevzu, aile içinde konuştuğunuz, başınıza gelen ya da ne bileyim ananızın babanızın belki de başına gelen bir olaydır bu. Ya arkadaşlar bakın şöyle bir şey oldu, biz buna çok güleriz diye ama bazen de işte bu gibi hikayeler yaşarken çok komik ama eğer doğru aktarılmazsa, doğru anlatılmazsa Hasan Mezarcı'yı hatırlarsınız. Hani demiş ya adam öleceğim demiş. Kimse inanmamış. Ondan sonra adam ölmüş. Mezarına yazdırmış. Ne oldu şimdi? Hani demiş ya inanmadınız diye. Mezarına. Yani böyle de olabilir. O da komik oluyor ama. Bugünün yayın konu başlığı. Dur anlatayım da iki güldüreyim.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Adana'dan Oğuzhan. Dur mesajlar gelmeye başlamış konuyla ilgili. Hiç görmediğim baldızımla ve bacanağımla tanışmaya gitmiştim. Köye vardığımızda yolun kenarında bir karı koca bekliyordu. Ben de motosikletten indim, direkt adamın yanına gidip tokalaştım, öpüştüm. Onlar zannettim çünkü. Meğerse onlar otobüs bekliyormuş.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Kim var attığımızda? Alo.
2: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Dilara ben, Doğan Can. Nasılsın?
0: Sağ ol Dilara. Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Ankara'dan arıyorum seni.
0: Sanki konuştuk daha evvel.
2: Yok, ilk defa arıyorum.
0: Ben de attım zaten, belki aramışındır diye. Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Hoş bulduk. Bir sigorta şirketinde çalışıyorum. Orada yönetici pozisyondayım. İlk tecrübem şu anda.
0: Hadi bakalım, kolay gelsin. O zaman siftahımızı da seninle atıyoruz. İnşallah komiktir anlatacağın hikaye. Buyur.
2: Umuyorum ki öyledir Doğancan. Şöyle atayım. 10 yıllık evliyim. Evlenmeden önce kocamla görüşüyoruz falan. Arkadaşlığımız sürüyor. Ben bir güven testi yapmak istedim buna. Sonra şu malum bir sosyal platform var, bilmiyorum adını söylemeli miyim, şu yaşlıların şu an kullandığı.
0: Facebook. Facebook.
2: Evet. Evet. Facebook'tan sahte bir hesap açtım. Ve dedim ki bir deneyelim bakalım hani düşecek mi. Ondan sonra böyle bir kız ismi yazdım ama uyduruyorum, işte Ayşe Yıldırım.
0: Tamam. Güzel de bir kız fotoğrafı koydun oraya.
2: Aynen. Dedim ki biraz arkadaş durumunu arttırmam gerekiyor. Hani çakmasın sahte hesap olduğunu. Sonra bütün arkadaşları eklemeye başlıyorum ama salla pata yapıyorum böyle. İşte Ahmet Yıldırım'ı ekliyorum. Onun arkadaşını ekliyorum.
0: Ay Dilara, salla pati kelimesini en son 4 yaşımda duymuştum galiba. Salla pati ekliyorum. Çok 90'ların terimidir bu. Vallahi yıllar sonra ilk kez duydum. Neyse hesabı oluşturdun. Sonra oradaki dayılar da sana yürümeye başladı tabii bir yandan.
2: Hayır bancım, hayır. Sonra ben işte böyle ekliyorum, sürekli erkek ekliyorum işte falan filan. Neyse kocamı da ekledim. İşte böyle yazışmaya başladık. Ertesi gün birisi bana mesaj attı. Merhaba. Ya bir şey soracağım hanımefendi dedi. Buyurun dedim. Ya dedi bütün asker arkadaşlarımı eklemişsiniz. Siz kimsiniz?
0: Asker arkadaşlarını mı?
2: Evet.
0: Kocanın asker arkadaşlarını mı eklemişsin hep?
2: Hayır şöyle baştan geliyorum. Ben şimdi arkadaşı arttırmak için...
0: Tamam. Tamam anladım. Rastgele insanları aratıp ekledin de o rastgele eklediklerin meğer kocanın asker arkadaşları mıymış?
2: Hayır. Herhangi birinin asker arkadaşlarıymış.
0: Bu mesajı atan kocan değil o zaman.
2: Hayır değil. Herhangi bir arkadaşlarını eklemişim. Ondan sonra dedi hanımefendi bir şey soracağım size. Buyurun dedim. Ya dedi bütün asker arkadaşlarımı tanıyorsunuz. Eklediniz kimsiniz? Biz sizinle birlikte askerlik mi yaptık falan. Allah'ım sizinle kapattılar o hesabı. Eşime anlattım. tebrik ederim seni dedi. Başarılı bir çıkış olmuş dedi. Burada bayağı...
0: Lütfen hikaye burada bitti deme bana. Kurban bitti. Olayım. Kurban olayım. Bak o kadar anlattın. Ne olur bir şey olsun. Burada bitmiş olmasın.
2: Hikaye burada bitti. Düşün ki adam bütün asker arkadaşlarını eklemişim ve rezil oldum.
0: Allah Allah. Kız tanımadığın adama ne rezil olacaksın ya? Engelle geçsin. Evet. Peki sağ ol. Çabana sağlık Dilara'cığım. Teşekkür ederim.
2: Çok şey yapma yani.
0: Tamam. Yok, yok. Evet iyi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
0: Kız ben de dedim bir şey olacak ya. Yarım saat. Salla pati Dilara.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Taha yazmış diyor ki komik hikaye anlattıklarında eğer komik olmazsa o daha komik oluyor. Evet ben de o yüzden seviyorum bu konuyu işlemeyi. Olsun o da bir hal. Bence bir gün arkadaşlarla öğle yemeğine çıktık. Dört kız fast food işte yemekleri olan bir yere gittik. Hepimiz sandalyelerimizi çekip oturmaya çalışırken arkadaşım tam oturacağı anda garson oradan geçmek üzere olduğu için sandalyesini kenara çekti. O da görmeyince şak diye oturdu boşluğa. Sırtını falan vurdu tabii kötü oldu ama aklımıza geldikçe güleriz demiş Sinem.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Adliye yollarında sürünen Meltem ben günaydın. Mübaşir'in işe yeni başlamış olduğu bir güne denk gelmişiz. Çıkmış kapıya dosya taraflarını çağıracak. Tabii bizim bir mütevefamız var. Ve Mübaşir de davacı, davalı, müteveffa diye bağırınca salon dışında bekleyenler tövbe estağfurullah onu niye çağırıyor ki acaba diye düşününce Mübaşir dahil hepimiz koptuk. Tabi Mübaşir müteveffanın ölü anlamına geldiğini bilmiyor demiş. Ve davada herhalde bir müteveffa var. O dosyada da o yazdığı için o da orada herhalde diye mi düşündü? Yes, kız, ne yapsın? Öğrenmiş işte o günde. Kalabalık bir arkadaş ortamında yeni tanıştığım bir arkadaş arkada oturuyordu sessizce. Biz de yemek yiyorduk. Dedim ki kızım niye besleme gibi arkada oturuyorsun? Ama ben bunu böyle lafın gelişi söylemiştim. Kız gerçekten beslemeymiş. Ve resmen facia koptu. Şimdi komik geliyor ama o zaman çok kötü bir duruma düşmüştüm diye dilek mesaj yollamış. Besleme kelimesi de ne kadar kötü aslında. Yani neye tekabül ettiğini biliyor olmakla beraber besleme ne bileyim bir dizi vardı ya. Dizinin adı mıydı besleme? Lamia vardı orada. Ay oradaki o baba ne şerefsizdi ya. İçip içip dövüyordu. Herkese eziyet. Annem Ramazan ayında bir pijama almış, mavi giymiş. Gece sahura kalkmış, elleri ayakları her yere mor. Hastaneye yetiştirmiş babamlar, her şeye bakılmış. Doktor her şeyden şüphelenmiş. Sabahlamışlar orada. Sonra serum falan takılmış, eve gelmişler. Annem ellerini bir yıkamış. Meğerse pijamanın boyası çıkmış vücuduna. Yani insan fark etmez mi ya? Onun ondan dolayı olduğunu hani bir renk farkı olur ya hani bir yerde illaki o boya bulaşmamış olur. Her yere şirinler gibi mi oldu birden anana sönmez. Allah Allah. Doğancan benim en komik hikayem halamın kızıyla en samimi arkadaşımken bana kızlara çıkma teklifi ederdi. En sonunda onunla evlenmiş olmam. Anlamadım Ramazan. Halanın kızıyla aynı zamanda çok da yakınsınız, arkadaşsınız. Böyle oyun oynuyordunuz, çıkma teklifi bilmem ne falan filan. Sonra gerçekten evlendiniz. Doğru mu anladım?
1: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Ders için novakit.com.tr.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: yeri.
1: Bir reklam.
0: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhaba Doğan Can, Gökçen ben İstanbul'dan.
2: Hoş nasılsın, geldin, sağ ol Gökçen. Seni sormalı, yoldasın herhalde.
3: Yoldayım, evet.
2: Trafik başladı değil mi?
3: Yes, evet, çok acayip bir trafik var.
2: Sen nereden nereye bakalım hemen?
3: Ben Kartal'dan Kozyatağı'na gidiyorum şu an.
2: Bir elamet geldi. Ondan sonra E5'teysen hele zaten Maltepe kilit. Yani oralar yani, çok fena. Evet Gökçen, evet. Nedir acaba komik hikayen inşallah? Anlat.
3: Şimdi komik hikayem şöyle bir hikaye var. Bundan yaklaşık bir 15-16 sene önce işte kardeşim, annem, ben bir pizzacıya gittik. Yeni açılmış bir pizzacı ve pizzacı böyle içerisi acayip kalabalık. Yeni açıldığı için. Kardeşim de küçük o zamanlar, işte ilkokul çağlarında. Yeme içme alışkanlıkları çok farklı işte. Pizzayı sadece kaşar peyniriyle yiyor. Üzerinde başka bir şey istemiyor ama pizza yiyor kendisi.
2: Tamam.
3: İşte.
2: Tamam.
3: Dolayısıyla işte hepimiz söyledik, yemek yiyoruz falan ama artık bizi böyle o kadar zorlamaya başladı ki kız kardeşim. Ben bunu beğenmedim. İşte şöyle böyle daha yeni geldi. Daha elimizde yani. Önümüze koydular. Bir süre kaldı. Elimde duruyor böyle pizzanın bir dilimi. Ben de sinirlenip böyle eline vurdum. Yemeyeceksen yeme artık dedim. Evet. Bir anda şöyle bir ses geldi. Diye bir ses, biri bağırıyor. Yan taraftaki o kaşar peyniri eline vurduğunda o sıcacık kaşar peyniri adamın ensesine yapış.
2: Nasıl becerdin ya? Pizzanın kaşarı adamın ensesine mi yapışmış?
3: Evet, ensesine yapışmış. Adam da dönüp diyor ki ben vuruldum, bir şey oldu zannettim diyor. Biz tabii o anın şeyiyle.
2: Çok saçma.
3: Acayip bir tahta. Yani arkadaşları da var yanında. Annem var, annem kadın. İyice kendini saldı, kahkaha atmaya başladı.
2: Komikmiş.
3: Ama tabii sonra özür diledim vesaire bilmem ne, ama bir 15 dakika orada onlarla sohbet muhabbet halinde kalmış oldum.
2: Tatlı bir anı. Çok teşekkürler Gökçen Bey.
3: Teşekkür ediyorum Doğan Bey.
2: Hadi gelsin sabah enerjimiz, sağ ol.
3: Hoşçakalın.
2: Ve... ve zart. Günaydın niye demedi ya? Herhalde layık mı bulmadı acaba? Neyse.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Peynirci İbrahim out, peynirci Gökçen in demiş Hakan. Evde oğlum ve yeğenime bakıyorum, bir gün yemek yaptım. İşte şeker fasulyesinden kuru fasulye yaptım. Yemeleri çok sorunlu çünkü çok yemek seçiyorlar. Yesinler diye de ısrarla şeker gibi fasulye yaptım falan diyorum. Çocuklar yedi yerken... Amca gerçekten çok tatlı, bal gibi dediler. Meğer yemeğin suyuna et suyu diye gerçekten buzluktan şerbet döküp koymuşum ya diye Bursa'dan Koray mesaj yollamış.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
4: Alo.
2: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
4: Merhabalar, ben Tuba.
2: Hoş geldin Tuba, nereden arıyorsun?
4: Kayseri'den arıyorum.
2: Ne iş yaparsın?
4: Polisim. İşe gitmeye çalışıyorum.
2: Nesin?
4: Polis.
2: Polis, ha iyi. Asayiş mi?
4: Yok, asayiş değil. Havalimanındaydım ama artık hassaslıyım yani. Hassas bölgeleri koruma diye geçer bizler. Adliye polisiyim.
2: Allah kolaylık versin kazadan beri. Kayseri Adliyesi'nde misin?
4: Evet, orada, Kayseri Adliyesi'nde.
2: Orada çok tanıdığım var, dinliyorlarsa şimdi yazar hemen bana ama kim olduğunu söyleyemem, sürpriz. Neyse, evet Tuba, tamam, nedir acaba komik hikayen, anlat.
4: Çok yakın bir tarihte oldu çünkü aklıma o geldi, direkt dedim ben de anlatayım bari. Normalde hani alışkanlık olmuş artık, hani cüzdan taşımıyoruz, kart kullanmıyoruz ya, kare kod falan hallediyoruz.
2: Tamam.
4: Ben markete girerim. Cüzdanımı alırım yanıma ama aldığımı unutur, bir reyonda bırakırım. Böyle içeride bildiğin gerçekten böyle salak salak geziyorum ben. Bir de kasaya geldim, bir muhabbet var orada. Ya işte polis falan filan diyorlar böyle. Dedim ki ne oldu? Biri cüzdanını unutmuş polis de falan. Dedim ki bir bakabilir miyim dedim. Ben de polisim. Hani belki tanıdık biri çıkar, arayalım söyleyelim, ayıp olmasın.
2: Bir baktın senin kartın.
4: Benim kartım rezillik.
2: Yani... orada şey, fotoğrafın yok mu?
4: Var. Var mı? Oradaki fotoğrafım farklı, şimdiki fotoğrafım farklı.
2: Orada daha böyle ciddi ve keskin bir üniformalı bakışım var tabii.
4: İşte şimdi resmiyken çok farklıyım, sivilken evet. Çok farklı.
2: Doğru, sivilken yani gri aşortmanını giyiyorsun, geziyorsun sonuçta yani.
4: Onun gibi bir şeyiz aslında. Şimdi bakıyoruz artık üniformanın içerisinde. Gerçekten İster çok istemez. Rahatlı.
2: Ama bir yandan da... Tabii ki böyle insan hani kombin yapmaya özeniyor olabilir ama bir yandan da öyle bir dertten kurtarıyor olması güzel değil mi ya üniformanın?
4: Ya ben mesela sivil çalışmıyorum. Sivil çalışsam ayva yedik diyorum zaten. Değil her mi? Gün de giyeceğim derdi var.
2: Aynen öyle. Bayanlar bak da... birisi şey yazmış Doğancan boş ver mecbur güleceğiz yoksa sıkıntı yazmış Seyfullah. komikti Tuğba. Peki sağ ol hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydınlar.
2: Günaydın. Mimik oynamadı.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Gerçekten güldüm. Bir mesaj okudum. Hemen yayında okuyayım istiyorum. İzmir'den Özgür yazmış. Diyor ki mobilya ve dekorasyon işleri yapıyorum. Bir doktor kliniği yaptım birkaç ay önce. Sonra kapılarda bir problem oldu anahtarla ilgili. Ben de internetten iki tane kapı anahtarı siparişi verdim. Kliniğin adresine fatura gitmesin diye de onu işaretlemedim. Benden geldiği belli olmayan bir kargo oldu. Anahtarcı abi de bu anahtar... Her kapıyı açar, gönlünüzün de kapısını açsın, bahtınızın da kapısını açsın gibi böyle tatlı bir not yazıp bırakıyormuş meğerse o anahtarları yollarken. Yanına da böyle hani şey böyle süs olsun diye böyle hoşluk olsun diye lavanta falan koyarlar ya. Değişik bir ot koymuş paketin içine anahtarcı. Neyse bizim kadın doktorlar da bu paketi açmışlar. İsimsiz iki tane anahtar geldiğini görmüşler. Yanında da bu notu görmüşler. Ortada ot da var. Sonra oturmuşlar o otu tütsü yapmışlar. Klinikte gezdirmişler. Sonra kalan otu demlemişler. İki kulvallah okuyup içmişler suyunu. Anahtarı da dileklerini niyetlerini edip denize atmışlar. Kliniğe gittim. Doktor hanım anahtarlar nerede diyorum. Biz onları denize attık dediler. Dedim niye denize attınız? Ne bileyim ki isimsiz işte kargo geldi. İki tane anahtar var. Kağıtta da bu yazıyordu. Ot da koymuşlar. Biz de herhalde dedik niyet için yapılan bir şey. Çok gülmüştük yani. Dedim hocam üç tane doktorsunuz. Metrekareye iki tane diploma düşen bir ortamda siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Ama evet yaşandı diye Özgür yazmış.
5: Bir düğüne davet edildik. Gittik. Girişte öpüştük. İyi dileklerimizi sunduk. Salona girdik. Allah Allah. Hiç tanıdık bir sima göremiyoruz. Meğerse düğünün saatini öğlenden akşama almışlar. Bizim de haberimiz yok. Gelinle damadı görünce anlayıp çıktık oradan demiş.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: İz bırakan performansların adresi JJ Arena. Yaşar, kalplerimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 18 Eylül Cuma akşamı JJ Arena sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
2: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.
3: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Hemen bir telefon daha alıyoruz. Alo.
5: Alo.
4: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
5: Günaydın Doğan Can. Halil İbrahim ben.
4: Hoş geldin. Buyurun dostlar, buyurun. Ne haber? Halil İbrahim nereden? Ne iş yapıyorsun? Tanıyalım.
5: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ünlü bir lastik firmasında sevkiyat bölümünde çalışıyorum. Bu araba lastikleri, kamyon lastikleri vesaire her şeyi bulmak.
4: Güzel. Kolay gelsin. Gelelim konumuza. Nedir komik hikayen? Buyursunlar.
5: Doğan Can, benim için traji komik ama sizin için komik olur mu bilmiyorum ama anlatmak istedim. Bugün de konu tam benlik dedim herhalde. Umarım sizi güldürebilirim.
4: Hadi artık.
5: Doğan Can, şimdi bizim lojistik firmamız, yani bizimle anlaşmalı lojistik firmalarımız var. Yurt dışına, şehir içine vesaire sevkiyatlar yapıyoruz. Biraz da heyecanlıyım, kusura bakma, ilk defa bağlandığım için.
4: Estağfurullah, buyur. Ben de şimdi şey yapıyorum, kusura bakma, biraz böyle sıkıştırınca tabii insan tedirgin oluyor. Evet.
5: Şimdi ayın 30'u son gün ve saat 5.30'da mesaimiz bitiyor. Mesaimizin bitmesine 10 dakika kala bizim sevkiyat amirimiz geldi, dedi ki Halil, dedi, yurt dışına gidecek olan sevkiyatı, dedi, bugün halledeceğiz, dedi. Normalde ayın 1'inde çıkacaktı. Ben de biraz sitemde bulundum. İşte abi bu saatte sevkiyat mı olur vesaire. Biraz sitemde bulunduk. Aracı yüklemeye başladık. Tabii böyle gönülsüz gönülsüz yapıyoruz. Ben de bir arkadaşım, kulakları çınlasın, şu an işten ayrıldı, Serhat arkadaşım. Forklift geliyor, yanaştırıyor, doldurduk. En son kapakları kapatacağız. Sonra Serhat arkadaşım geldi, dedi ki abi, dedi, herhalde, dedi, ilk attığımız paletle atıyoruz. İlk attığımız palette yanlışlık olabilir, bir kontrol edebilir misin, dedi. O da biraz hani cılız bir şey, hani yukarıya çıkamıyor, edemiyor, hareket etmiyor. Ben de iyi, tamam, şu listeyi tut, dedim, ben bir kontrol edip geleyim.
4: Girdin araya.
5: Evet, ben de en dibe girdim. Elimde el feneri var. Bizim hani telefon vesaire şurada kullanmamız yasak. El feneriyle kontrol ediyorum. Hani dedim bu irsaliye de burada kalsın. Aklımda tuttum seri numaralarını. İçeriden bakayım dedim. Tabii irsaliye de dışarıda olunca bizim sevkiyat amirimiz de herhalde bu yüklendi. Arkadaşlar da çıkış saatini beklemedi. Hani ben de kapıyı kapatayım, mühürleyeyim. Sevkiyat tırı yola çıksın. Doğan Can, kapıyı kapattılar. Tabii ben en uçta olduğum için, bu tır olduğu için en uçta olduğum için fark etmedim ben kapının kapandığını. İçerisi zaten karanlık. Tam geri geleceğim, baktım araba çalışmaya başladı. Yola devam ediyordu.
4: Bir de o tırın gürültüsünden sen güm güm vursan da kimse duymuyor tabii.
5: Zaten güm güm vuracağım bir pozisyon yok çünkü sağlı sollu her taraf lastik dolu.
4: Ana ve.
5: Doğancan, ben böyle bir, aynı seninle konuştuğum gibi bir heyecan bastı beni, bir ter bastı. hani illaki dedim bir petrolde şurada burada durur. Hani sesimi duyururum, bir şekilde inerim. Hani öyle düşündüm.
4: Ay, insan kaçakçılığı gibi lastiklerin arasında adam kim bilir.
5: Ben de artık dedim ki bir yerde durduğunda kendimi hissettiririm. Abi Mersin limanına gidiyor bu. Mersin limanına kadar tırın da acelesi varmış. Sevkiyatın yetişmesi gerekiyormuş herhalde. Mersin limanına kadar bir adam durmaz mı?
4: Nereden bu arada, orayı kaçırdım.
5: Şeyden, Bursa'dan.
4: Bursa'dan Mersin'e kadar bastı gitti ha?
5: Evet, konteyner da bu gemilere yüklenen konteynerlardan. Hani bu kenarı...
4: Evet, turunculu murunculu olan, koca koca.
5: Aynen. Ya dedim artık yapacak bir şey yok. Ben biraz uyumuştum. Hani bir arabanın durduğunu hissettim, uyandım.
4: Kaç saat sürdü tırla, bir de çok yavaş gitmiştir.
5: Yaklaşık bir 10 saat sürdü diye hatırlıyorum.
4: Telefonunda dışarıda kalmıştı bu arada.
5: Tabii telefon kullanımımız yasak olduğu için kolumda sadece bir...
4: ne yaptın, sağa sola işedin hep.
6: Neyse boş ver o detayı. Sonra çok heyecanlı.
5: O kadar çok hırpalanıyorum ki, o kadar çok şey yapıyorum ki. Ya dedim Allah'ım ben öldüm dedim ya. İçeri artık havasız. Bunalmaya başladım. Biz de hani böyle müdürümüz sağ olsun bizi düşünmüş. Bu hani aracı yüklerken böyle sarık içecekler var asitli. Hani reklam olmasın diye söylemiyorum.
6: Anladım.
5: Yarım şişe orada kalmış. Susuzluğumu vesaire onunla giderdim. Baktım tırın üstünden ben bir hareket ediyorum. Sağa sola sallanıyorum. Böyle büyük bir ses geldi. Meğersem geminin mıknatısı.
6: Sen hani şaka yapıyorsun gemi... ya. Seni kaldırdılar gemiye atıyorlar.
5: Evet gemiye bindin. Tas tuk bir şeyler geliyor. Yani en son oturttular beni. Ben bilmiyorum artık. Sesimi duyuramıyorum. Çıkmıyor zaten. Doğancam yani zaman kavramım yok.
6: Herhalde.
5: Bir gün mü gittim? Bir hafta mı gittim? 3 gün mü gittim? Belki 10 gün gittim. Hiç bilmiyorum.
6: Bak bir şey soracağım. Çok doğru. Şimdi sen selam söyledin. Şu an beraber çalışmıyoruz ama falan dedin ya o arkadaşa. Evet, Nazmiye evet. Demiş doğru diyor. O tırı kontrol et diye seni içeri yollayan o gerizekalı fark etmedi mi senin çıkmadığını diyorlar.
5: Yani şöyle...
6: Gerçi o da acaba hani herhalde girdi çıktı gitti diye mi düşündü acaba yokluğunu çok
5: büyük
6: şey yapmadı.
5: Büyük ihtimalle herhalde kızdı gitti.
6: Tamam mi? Neyse gemiye yüklediler seni.
5: Doğancan İspanya'nın Barcelona şehrine gidiyormuş bu. İspanya'ya kadar gittik. Beni indirdiler yani tırın üzerinden aldı yani geminin üstünden aldılar. Teslim olacak fabrikaya gittik. Fabrikaya koydular. Kimse yok, ses yok. Artık tavana vurmaya başladım. Birkaç lastiği açtım.
6: Ne kadar geçti zaman? Çok uzun zaman geçmiş olması lazım.
5: Toplamda tam 17 gün geçmiş.
6: Ya uydurma ya.
5: Gerçekten.
6: Ya bu senin rüyan ya. Böyle bir şey yok ya. Abi olamaz böyle bir şey. Mümkün mü ya?
5: Sana şey zaman kavramım yok. Ne yaptılar, ne ettiler? Bir yere koyduk, beklediler mi? Ya da...
6: Ne yedin ne içtin hadi sağa sola eşedin. Sonra tam orada abi, iki tane gazlı içecek vardı onları da içtin.
5: Onların içine hiç girmiyorum. Sadece 1,5 litrelik bir asitli içecekle toplamda 15-16 gün geçirdim. En sonunda bagaj kapağını açtılar. Yani konteynerin kapağını açtılar. İspanyolca bir şeyler konuşmaya başladılar. İşte falan filan telaşa kapıldılar. Hemen polisi aradılar. Tabii üstümde lastik firmasının kıyafetleri olduğu için hani... Akıllı insanlar herhalde bu burada kalmış hesabı yaptılar.
6: Abi yemin Allah Kur'an çarpsın ki de.
5: Allah Kur'an çarpsın ki abi bak gerçekten bu pişmiş tavuğun başına bile gelmez.
6: 17 gün boyunca nasıl hiçbir evet. Lokma yemeden nasıl hayatta kaldın 1,5 litrelik fantayla?
5: Abi işte, olay bu yani bu ecel korkusu insana yani bunu anlatamam. Hani ben öldüm dedim ya ben öleceğim burada dedim yani. Sonrasında işte polisler geldi.
6: Bir şey soracağım. Peki bu esnada şimdi evet. Senin ne bileyim ailenden bir Allah'ın kulu da ya bu Halil İbrahim 15 gündür yok ortada ya demedi mi kimse ya?
5: Aynen. Bu olayların hepsi oldu. Yaklaşık 4-5 günlük bir süre içerisinde ailem şüphelenmiş. Hani fabrikada herhalde ya sayım var ya yoğun.
6: 5. günde şüphelendiler ailen.
5: Evet. Bekar olduğum zamanlar işte babam yurt dışında çalışıyor. Annem de işte hani ben bazen geç kaldığım için öyle düşünmüş garibim. Şirketteki müdür ve Ferhat arkadaşım da hani işe sinirlendi Halil gelmeyecek.
6: Senin o orada bıraktığın cep telefonunu kimse bulmamış mı?
5: Çalmış ama şarjı bitmiş herhalde belli bir süre sonra artık aramaktan vazgeçmişler.
6: Hayır. Telefonunda iş yerinde duruyor. Bu adam da ortada yok başına bir şey geldi demez mi insan yani?
5: Ya kıyafet dolaplarımız kilitli oluyor bizim herhalde.
6: Dolabın içinde.
5: Evet,
6: kıyafet Halil İbrahim vallahi çok enteresan bir olay. Yani %98 salladığına iknaayım ama %2'lik olabilir
5: sen,
6: yani.
5: Bak, sen sana özel olarak müdürümün numarasını da verip bu olayı şey yapabilirsin.
6: Yok sen. Canım da buna dair böyle bir şey var mı? Mesela orada kapıyı açtılar benim fotoğrafımı çektiler falan. O perişan halini görürsem anca ben ikna olurum.
5: Evet atabilirim vardı herhalde vardı telefonumda vardı büyük ihtimal atabilirim sana WhatsApp'tan.
6: Yemin et tamam yolla vallahi bekliyorum. Ya çok enteresanmış eğer doğrudur olay, bu arada ben tabii şaka yapıyorum.
5: Olayın sonuna getireyim fazla vaktinizi almak istemiyorum. Polisler falan artık şey üzerimde kimlik yok şu yok bu yok. İş yeri de benim çıkışımı verdiği için hani Halil işe gelmedi belli bir sen rapor almadığın zaman işten çıkış veriyorlar. Çıkış verdiği için benim orada çalıştığım gözükmüyor. Orada çalışım gözükmediği için benim kaçak yollarla geldiğimi düşündüler. Yaklaşık 2 günde onların nezaretinde misafir kaldım. Tabii karnımı falan doyurdular, hastaneye gönderdiler vesaire. Oradan şirket şeyleriyle iletişime geçip biletimi kesip beni tekrar İstanbul...
6: Bu hiç böyle bir gündem oldu mu? Haber mi haber olmadı herhalde değil mi?
5: Yok, duyurmadılar. Ve
6: ne zaman oldu?
5: 3,5 yıl önce.
6: Abi büyük olay.
5: Oldu ve güzel de bir tazminat aldım. O tazminatla da hani benzin fiyatları falan arttı diyorlar ya, şu an umurumda değil. O tazminatla da araba aldım.
6: O zaman iyi ki de beni kitlemişler diyebilir misin?
5: Hayatıma gelen en iyi şey mi desem?
6: Yani enteresan bir hikaye. Valla yani mesajlar akıyor şu an. Deli gibi mesaj geliyor. Görüyorum bir yandan gözüm orada. Bilmiyorum, kimse inanmıyor sana ama doğru da olabilir arkadaşlar, demeyin öyle. Allah kınadığını yaşatmadan öldürmezmiş derler, o yüzden.
5: Ben bunu zaten yayına bağlanırken de dedim ya, bu
6: bir şey söyleyeceğim. Şimdi dedin ya müdürümün numarasını vereyim ona sor diye.
5: Efendim?
6: Dedin anlamadım. Ya müdürümün numarasını vereyim ona sor, inanmıyorsan evet. Dedin ya. Sen evet, direkt şimdi evet. Konferansı alabilir misin sen direkt müdürünü?
5: Konferansı alamam şu an çünkü... Sevkiyattadırlar. Yani pek zannetmiyorum ulaşabilecek. Ama şahsen direkt istersen numarasını şu an atayım ben.
6: Ben ne bileyim kahvedeki arkadaşına tembihleyip müdürümmüş gibi konuş demeyeceğini.
5: Yok, WhatsApp profil fotoğrafında zaten şey, öyle havalı bir fotoğrafı var.
6: Neyse tamam canım, eğer şeyse de evet, enteresan bir hikaye gerçekten, geçmiş olsun. Görüşürüz Halil İbrahim. Sen bana bununla ilgili birkaç bir şey varsa WhatsApp'tan yolla. Yine
5: hemen
6: merak
5: hemen
6: et.
5: Gönderiyorum.
6: Tamam
5: hemen
6: var mı Süper FM WhatsApp hattı sende?
5: Evet var var,
6: tamam.
5: Olmaz mı?
6: Hadi hemen yolla, hadi görüşürüz. Tamam. Bay bay. Günaydın.
3: Bu sabah Doğan Can'daydı. Süper FM. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Kozmetikos, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 19.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Enerji Kastrol.
1: Reklam.
2: İz bırakanların adresi Jolly Joker. Dilimizden düşmeyen şarkılarıyla simge. Büyüleyici sahnesiyle 18 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Atakent Temer World sahnesinde

0: Hayatın Merkezi seni bekliyor. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: Kahkaha dolu bir geceye hazır mısınız? Aşkım Kapışmak ve yepyeni stand-up gösterisi Tek Hücreliler 24 Eylül Perşembe akşamı ilk kez Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava sahnesinde. Hem gülüyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İki Tergi Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: www.tuzlahaber.com.tr'de.
1: Reklam.
2: İz bırakan anların adresi Jolly Joker. Güçlü sesi ve muhteşem yorumuyla Derya Bedavacı 18 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde arabesk rüzgarları estirecek.
3: Seni seven kimdi?
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

yıl bırakamanların adresi Jolly Joker. Dilimizden düşmeyen şarkılarıyla simge. Büyüleyici sahnesiyle 18 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Atakent Temer World sahnesinde sizi

0: Bankası ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: İz bırakan performansların adresi JJ Arena. Yaşar, kalplerimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 18 Eylül Cuma akşamı JJ Arena sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
3: Ödüller başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.